Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Auftakt der Filmfestspiele in Cannes ist Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson am Abend mit der Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet worden. Vor der Premiere des ersten Teils der Trilogie vor 25 Jahren war der Anfang des Films in Cannes gezeigt worden. Das habe Vorfreude ausgelöst, sagte Jackson in seiner Dankesrede. Über den roten Teppich der Eröffnungsgala ging auch Heidi Klum, obwohl sie einen Muskelfaserriss hat.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
2: Güzel sabahlarınız olsun. Havaya bakalım hemen yayın bölgelerimizde. Bugün genelde bulutlu bir hava etkili sabah saatlerinde. Sıcaklık 7-8 derece civarında. Bir Bremen'de hava biraz daha az bulutlu. İlerleyen saatlerde genelde bulutlu bir hava bekleniyor ve ara ara yağmur da olacak. Tüm yayın bölgelerimiz için yağmur tahmini var. Sıcaklık 13-15 derece arasında olacak. Herkese selamlar, günaydın.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı başlıyor. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Douglas. Guten Morgen, merhabalar, selamlar bütün dinleyenlerimize. Metropol FM burası. Ben Serdar, herkese keyifli bir sabah diliyoruz. Metropol FM'desiniz. En güzel şarkılar ve gündeme dair neler var neler yok. Güne beraber güzel şarkılarla ve bilgiyle başlayacağız. Herkese kolaylıklar diliyoruz, özellikle iş ortamlarında olanlar ya da yollarda olanlar. Sizlere de iyi yolculuklar.

Hayalet. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Selamlar tüm dinleyenlerimize, merhabalar bir kez daha. Son günlerde internet üzerinden dolandırıcılık artmış, şimdi bundan bahsedeceğiz. Ve rakamlar gerçekten de korkutucu. Hani genelde böyle internet üzerinden dolandırıcılık pek olmaz, bana olmaz ya da insanlar buna aldanmaz canım diye düşünür insan. Kim buna kanar diye düşünür ama öyle az buz değil. Almanya'da insanların %9'u, her 11 kişiden biri internet suçlarının kurbanı oluyor. Ve bununla ilgili yapılan son raporlara göre siber suçlar geçen yıla oranla %4 oranında artmış. Bir de artıyor. En çok karşılanan dolandırıcılık durumu sahte internet sitelerinden yapılan ucuza alışverişler. Ucuza bir şey buldum diye seviniyorsun. Hemen alıyorsun, hemen ödüyorsun ve o aldığın şey gelmiyor. Ben iki defa denk geldim. Bir keresinde televizyon alacaktım. Çok ucuza bir televizyon vardı. Normal fiyatının işte neredeyse %30, %40'ı daha ucuzaydı. Ve banka ödemesi isteniyordu. Bunu yapmadım. Sonra kontrol ettim. Dolandırıcılık olduğunu hemen anlıyorsun. İnternette bazı sitelere soruyorsun, işte falanca site güvenilir bir site mi falan diye bunu görebiliyorsun. Onun için bunu kontrol etmede her zaman fayda var. Eğer güvenilir bilinen bir site değilse mutlaka ona dikkat etmekte fayda var. En çok insanlar bu tuzağa düşüyormuş, ona göre bizden söylemesi. Kolay gelsin herkese, merhabalar, iyi sabahlar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Düştü.

Devam edelim. 0-30-217-9-70-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Diğer bir dinleyicimiz mesaj gönderdi. Biraz önce bu dolandırıcılık olaylarından bahsettik. Almanya'da siber suçlar artmış. Önceki yıla göre %4 oranında internet üzerinden dolandırıcılık artıyor. Bilhassa en çok düştüğümüz tuzağın başında şey geliyor. İşte ucuza bir şey buluyorsun internette, hemen alayım diyorsun. Halbuki sahte bir site. Senden o parayı alıyorlar ama o alıyorum diye parasını ödediğin şey hiçbir zaman gelmiyor. Ömer arkadaşımız yazmış, diyor ki ben diyor eve diyor yakıt yağı alacaktım ucuza buldum diyor. Tam ödemeyi yaparken birden içime bir güvensizlik düştü diyor. Araştırdım, baktım, sahtecilik yapıyorlarmış diyor. Birçok kişinin parasını dolandırmışlar, internette de bununla ilgili yorumlar vardı diyor. Hemen vazgeçtim, biraz daha fazla para verdim ama güvenli bir yerden aldım alacağımı diye yazmış dinleyicimiz. Kesinlikle buna dikkat etmenizde fayda var. Aklınızda bulunsun efendim. Teşekkürler Ömer Bey'e. Kolay bir gün, güzel bir gün diliyoruz. Yarın tatil. Şimdiden iyi istirahatler diliyoruz bütün dinleyenlerimize.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Guten Morgen, sevgiler selamlar. Bütün dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Günlerden çarşamba, 13 Mayıs ve yarın Christi Himmelfahrt tatili. Benim böyle hep Pfingsten dediğimde aklıma hemen bir yaz gelir. Yaz günlerini, sıcak günlerini çağrıştırır hep bu Christi Himmelfahrt veya Pfingsten. Ama bu aralar öyle pek bir yaz havası yok. Geçen yılla karşılaştırdım. Geçen yıl bu dönemlerde 24-25 dereceler en azından varmış şeyin bölgelerimizde. Bu yıl biraz daha serin geçiyor Mayıs ayı. Bakalım önümüzdeki günlerde biraz daha iyi olacak sanki. Cuma günü normal iş günü, onu söyleyelim. Yarın tatil ve yarın Cuma günü de izin olarak alırsanız 4 gün boyunca güzel minik bir tatil yapma şansınız da var. Hayırlı sabahlar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam edelim. Metropol FM burası. Tüm dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Gece vardiyasında özellikle bulunanlar, işi birazdan bırakacaksınız belki. Sizlere şimdiden iyi istirahatler diliyoruz. Zaten yarın da tatil. Hafta sonu da az kaldı. Bir cuma, cumayı aradan çıkardık mı, hallettik mi? Önümüzdeki hafta, bu gelecek olan pazartesi değil, diğer pazartesi de Pfingst Montag tatili. Dolayısıyla bu aralar tatil bakımından, işte Oster'ini geçirdik. Tatil bakımından biraz daha şanslıyız. 1 Mayıs vardı ve şimdi Pfingst'in tatilleri geliyor. Güzel bir sabah diliyoruz herkese. Çalışanlara hayırlı işler özellikle. Ben Serdar. Sen

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Metropol FM burası, sabahların en şekeri tek şekeri. Çay şekeri programımızın startını verdik. Herkese kocaman kocaman kocaman selamlar, sevgiler. Şu an bizi çayını kahvesini yudumlarken dinleyenler afiyetler olsun. Yollarda olanlar iyi yolculuklar. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz bize yazabilirsiniz. 0-32-117-970-71 Çay Şekeri programını başlattık. Saat 10'a kadar beraberiz. Ben Serdar, günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

konuşurum. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Sakiler, kış güneşi, mutlu, güzel sabahlar. Merhabalar. Günlerden çarşamba, 13 Mayıs tarihini yazıyoruz. Yarın tatil. Bugün uyandığımızda işe hazırlık yaparken mutlaka hadi bakalım yarın işe gitmeyeceğim diye kendimizi motive etmişizdir diye ya da avutmuşuzdur diye düşünüyorum. Kolaylıklar efendim sizlere. Tabii tatil olacağı için yarın tatil. Cuma günü de normal iş günü ama bunu izin günü olarak değerlendirenler hafta sonuyla bu tatili birleştiriyorlar. Ve bu da yollarda yoğunluğa neden olabilir. Almanya'nın dört bir tarafında trafik yoğunluğu bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden sonra ve pazar günü de yine yoğunluk olabilir yollarda diye bir uyarı var ADAC'den. Onu hatırlatmak isterim sizlere. Güzel bir sabah olsun, iyi bir gün olsun. Gününüzün iyi başlaması, güzel başlaması için biz de en keyifli şarkıları ulaştırıyoruz size. Ajda Pekkan ve Manifest grubu Hileli. Şimdi sizinle günaydın.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Devam edelim. Saatlerimiz 6.30. Günaydın. Almanya'da siber suçlar artmış. Siber suç derken internet ortamında işlenen suçlar. Dolandırıcılık artmış. Hele de dolandırıcılık. Şimdiki konumuz. Almanya'da insanların %9'u siber dolandırıcılığa maruz kalmışlar. Bu 9 kişiden birisi, o 11 kişiden birisi anlamına geliyor değerli Metropol FM dinleyenleri. En çok da insanlar şu şekilde dolandırılıyormuş. Ucuza internetten bir şey buldum diye hemen alelacele bunu ödüyorsunuz, seviniyorsunuz ama ödediğiniz o ürün ya da o hizmet hiçbir zaman sizi bulmuyor. Böyle sahte sayfalardan satış yapanlar, işte ne bileyim uçak biletidir, ne bileyim elektrikli eşyadır, kıyafettir, şudur, budur. Bunları ödüyorsunuz ama sonra bu gelmiyor. Bununla ilgili başvuru artmış. Önceki yıla göre %4 oranında bunun arttığına dikkat çekiliyor kıymetli Metropol FM dinleyenlere. Dolayısıyla internette alışveriş için özellikle böyle gezinirken ucuza bir ürün, hele de normal fiyatından şöyle %30, %40 daha ucuza bulduğunuzda biraz daha olaya şüpheli yaklaşmakta fayda var. O baktığınız sitenin ismini Google'de bir tıklayıp bir arama yapmanız gerekiyor. Bunlar dolandırıcı mı değil mi diye. Ben bir keresinde televizyon alacaktım. Bir televizyon fiyatına iki televizyon satıyordu adam neredeyse. Ve araştırdım, baktım bunlar dolandırıcı. Paramı ödedim, hala televizyon gelmedi diye birçok yorum buldum. Ondan sonra ondan vazgeçmiştim. Dolayısıyla bunu kontrol etmekte, bir check yapmada fayda var. Yoksa sizi çeklerler vallahi benden söylemesi. 6.32 oldu saatler.

Zeynep Bastık, misafir dedi. Ahmet arkadaşımızdan bir mesaj var. Diyor bu internet dolandırıcılığıyla ilgili sade sitelerden değil diyor. İnsanlar da eBay'den falan da alışveriş yapıyor diyor. Bizim başımıza geldi diyor. eBay'den diyor her şey satılıyor. Uçak biletinden al işte bilmem neye kadar diyor. Her şey var diyor. Biz de aldık, adam ödediğimiz ürünü de göndermedi diyor. Bunda ne yapacağız, nasıl çekleyeceğiz diyor. Çeklemezsen seni keklerler. Herkesten almayacaksın abi. Herkesle alışveriş yapıyor musun dışarıda? Mesela her gördüğünden alışveriş yapıyor musun? Adam mesela geliyor diyor ki altın var alır mısın? Köprüm var satıyorum alır mısın? Herkese nasıl normal hayatta alışveriş yapmadığın gibi, her yerden alışveriş yapmadığın gibi internette de her yerden alışveriş yapmayacaksın. Her yerden her şey alınmaz. Kasaptan gidip televizyon almazsın. eBay'de özellikle bu sitelerde alışveriş yaparken satıcının profiline bakacaksın, araştıracaksın, bakacaksın puanı ne, işte her sipariş edileni göndermişler mi, yorumları nasıl. Bir de hani ödeme yaparken de hani güvenli ödemeler var. Mesela ödediğin parayı bloke edebiliyorsun, hemen bankadan para göndermeyeceksin. İşte PayPal falan var mesela, oradan bir ödeme yaptığında ürünün gelmediği zaman PayPal'a diyorsun ürün aldım ama gelmedi. PayPal hemen parayı geri çekiyor. Hani bu tarz ödemeleri de yine yapabilirsin. Dolayısıyla o anlamda birazcık daha dikkatli olur, daha temkinli alışveriş yapmanıza fayda var. İnternet ortamında yapılan en son istatistiklerde Almanya'da her 11 kişiden birisi internette dolandırılıyormuş abi. Telefon alıyorsun, paket geliyor diye seviniyorsun, paket geliyor, açıyorsun, bakıyorsun, içinden patlıcan çıkıyor, hıyar çıkıyor. O derece yani. iPhone'un yeni modeli galiba. Lan adamlar bayağı patlıcana benzetmiş lan.

0: Hor görme garibi Işın Karaca, Cihan arkadaşımız. O da internetten bir alışveriş yapmış. Ben de dolandırıldım diyor. Diyor ki:
1: günaydın Serdar abi. Fresheim'den Cihan. Abi ben de eBay'den tıraş bıçağı almıştım geçenlerde. Orijinal markanın aynı renginde, aynısı gibi geldi. Ya her tıraş olduğunda yüzümü mahvediyor. Atmaya da kıyamıyorum. Aşağı yukarı bir 30 tane falan aldım. Ucuz buldum diye sevindim. Dedim epey gider. Yani gerçekten hiç kesmiyor ya.
0: Seninki şey gibi olmuş. Adam reklama nasıl yaptı? En iyi bıçak budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy diye mi reklam yaptı? Çok aldım diyor, atmaya da kıyamıyorum ya diyor. Tıraş bıçaklarını bitirene kadar kendini başka bir adam yapacağız. Sen ona niyetlisin belli oluyor. Bugün de kulağı kestik falan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
3: Çay Şekeri programı devam ediyor. Herkese günaydın efendim. Saatlerimiz 6.52. Mesajlar var 0-30-217-970-71. Gülşah diyor ki 3 yıl önce benim de başıma böyle bir dolandırıcılık geldi diyor. 400 euroluk eşyayı 150 euroya buldum diye ne kadar sevinmiştim diyor. Hep öyle olur, önden zaten bayağı bir sevinirsin, ondan sonra tüh lan bu ne dersin. Üstelik eşya da gelmedi diyor, aldım sipariş ettim parasını verdim ama hala gelmedi diyor. Hala bekliyor mu yoksa? Ailem de diyor bayağı bir dalga geçti benimle diyor. Ders olmuş. Belki daha büyük paralar harcayacaktın. Artık biraz daha dikkatli davranırsın. Cihan arkadaşımız, ben de ucuza tıraş bıçağı aldım diyor. O bilinen markanın tıraş bıçakları vardı diyor. Onlardan aldım diyor. Sahtesi çıktı diyor. Her tıraşta her yerimi kesiyorum diyor. Çok da aldım diyor. Çöpe de atmak istemiyorum diyor. Her yerinde kullanma o zaman o tıraş bıçakları. Ne olur ne olmaz kardeşim ya.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: hukuki süreç devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı. Böcek, yerel seçimler öncesi CHP Genel Merkezi'nin maddi destek talepleri olduğunu öne sürdü. CHP'li Veli Ağbaba ise suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel diplomasi temasları kapsamında Katar'ı ziyaret etti. Doha'daki görüşmelerde Türkiye-Katar Stratejik İşbirliği, Körfez Güvenliği ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ele alındı. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis ve kumar şebekelerine yönelik yapay zeka destekli operasyon yapıldı. Operasyonda 108 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 5151 internet sitesine erişim engeli getirildi. Galatasaraylı futbolcu Torreira, İstanbul Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradı. Şüphelinin futbolcuya yumruk attığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırganı kaçmaya çalışırken yakaladı. Torreira'nın saldırgandan şikayetçi olduğu belirtildi. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Hava Durumu.
2: Mannheim ve Ludwigshafen'da hava bulutlu, sıcaklık 9 derece, Heidelberg'de ise 8 derece ölçülüyor. Gün boyunca Mannheim ve Ludwigshafen'da 8 ile 12, Heidelberg'de 6 ile 12 derece bekleniyor. Hava Durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: AS Küchenwelt'te 12. yıl kampanyası.

0: mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da www.europeanfence.com.
2: Özcan

0: coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de'de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Buray Buzlucam. Guten Morgen.
1: Günaydınlar. Guten Morgen.
0: Merhabalar herkese. Radyolarınızda ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan.
0: Ve günlerden çarşamba. Sabahların en iyi, en keyifli, en güzel programı. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın startını verdik. İkinci saatimiz karşınızda.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Guten Morgen. Keyifli sabahlarınız olsun. Her şey güzel olsun. Stressiz olsun. Bugün çalışacağız, işleri bitireceğiz, yarın tatil.
1: Evet, bugün sahte cuma.
0: Yarın Chrissy Hemelfart tatili ve yarın her yer kapalı, onu şimdiden söyleyeyim. Dolayısıyla bugün birazcık alışveriş yerleri de kalabalık olabilir. Ama cuma günü normal açık, onu da yine söylemiş olalım. Yarına izin alıp da tabii hafta sonuna bağlayanlar bu tatilleri küçük bir, ne bileyim, şehir dışına bir gezinti, bir tatile gidiyor olabilirler. ADAC diyor ki yollar kalabalık olabilir diyorlar.
1: Ya olabilir değil, bence kalabalık olacak yani. Bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Bugün şayet yola çıkacak olursak ya.
0: Bugün öğle saatlerinden itibaren yollar ana baba günü. Mutafatatak. Ales Suzame. Dönüşte pazar günü yoğun olabilir deniliyor. Ona göre planlarınızı ona göre yapınız efendim. Arabayla oraya buraya gidecek olanlar ya da trenle falan gidecek olursanız bu yoğunluğu kulak ardı etmeyin, planlayın. Bize ulaşabiliyorsunuz 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Radyolarınızda en keyifli, en güzel şarkılar sizinle. Ben Serdar.
1: Ben İJK.
0: Hoş geldiniz.

0: Ben Bazen, Simge, eine sehr hübsche Frau, finde ich.
1: Ne? Ich auch, auf jeden Fall.
0: Simge buradaydı, Icardi ile bir araya gelemediler.
1: Nereden biliyorsun?
0: He? Duyulurdu ya. Ben duyulurdu diyorum.
1: Yok, bence duyulurdu.
0: Ya, Icardi'de o kafa yok abi. Icardi'nin kafası başka yerlerde. 7.25 oldu saatlerimiz. Günün önemli konularından biri de şey, dün koalisyon ortakları... Şimdi sıkıcı, hani ben koalisyon ortağı, siyasetçi falan dediğim zaman böyle sıkıcı bir konu gibi geliyor. Ama işte bu sıkıcı kişiler ya da bu sıkıcı konular bizim hayatımızı belirliyor. Cebindeki parayı abi onlar belirliyor. Ve dün yine konu paraydı. Senin cebindeki para, benim cebimdeki para ve vatandaşın cebindeki parayı konuştular dün. Vergi indirimi olacak mı? Vergi kolaylığı olacak mı? Vergi artışı olacak mı? Bayağı uzun bir görüşme olmuş. 6 saat görüşmüşler. Gece yarısına kadar başbakanlıkta. Normalde bu tarz görüşmelerden sonra ertesi gün bir basın açıklaması gelir ama bugün o açıklama yapılmayacakmış. Yerine bir yazılı açıklama gelecek. Bilmiyorum yani niye yazılı? Hani cesaret edemiyorlar mı mikrofon karşısına geçmeye bilmiyorum ama. Konu şu, özellikle en komünşe gelir vergisi artacak mı? SPD şey diyor. Ne diyor SPD? Ne diyor SPD? 10 puanlık soru.
1: SPD diyor ki... He? Fazla kazananlardan daha fazla vergi alalım diyor.
0: Aynen. CDU ne diyor?
1: CDU da diyor tamam diyor bir nevi yapabiliriz diyor.
0: Yok CDU onu demiyor işte.
1: Hayır CSU diyordu diye.
0: Evet. CDU diyor ki hayır diyor fazla vergi almayalım zenginlerden diyor. CSU.
1: Çok daha fazla zenginlerden alalım diyor.
0: Onlardan yani her kafadan başka bir ses çıkıyor. Bakalım ne olacak, ne diyecekler? Bir karara varabilmişler mi? Bugün bununla ilgili yazılı bir açıklama gelecek. Değerli Metropol FM dinleyenleri, dün bir açıklama gelmedi. Tam bu toplantıdan çıkışta mikrofon uzattılar. Başbakan Friedrich Merz'e. Bir şey söyleyecek misiniz dedi. O da şu cevabı verdi.
2: Uykum var, yatacağım.
0: İrem Derici, aşkımız olay olacak. Guten Morgen.
1: Günaydınlar.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sibel Can, vallahi yalan. Güzel bir sabah diliyoruz. Merhabalar efendim herkese.
1: Merhabalar.
0: Dinleyicimiz diyor ki 1000 euro Steuer frei verilecek de o iptal edilmiş diyor. Mert iptal etmiş onu. Onu Mert iptal etmedi. O bir de vereceklerdi de değil. Bu yükselen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili işverenler çalışanlarına 1000 euroya kadar vergisiz para ödeyebilsin. Hani o her işveren vermeyecekti. Vermek zorunda da değildi ama bazı işverenler isterse çalışanlara, hani korona döneminde de böyle bir bonus verilmişti, verilebiliyordu. Bunu işveren masraf olarak gösteriyor. Kârı düşüyor, daha az vergi ödüyor. Çalışan da, o parayı alan da buna vergi ödemiyor. Aynı zamanda bu sosyal gider de ödemesine gerek kalmıyordu bundan, ama buna eyaletler karşı çıktı. Eyaletler dedi ki işverenler, çok enteresan ya, bak konu konuyu açıyor. Mesela sen işverensin, ben senin çalışanınım. Sen bana o 1000 euroluk bonusu veriyorsun. Senin vergin düşüyor. Hem ödeyeceğin Einkommensteuer düşüyor. Bir de mahalli vergi var. Gewerbesteuer. Onu eyaletlere ödüyorsun. Einkommensteuer devlete gidiyor. Şeye gidiyor. Bunta gidiyor. Yani federal devlete gidiyor. O ödediğin mahalli vergi Gewerbesteuer da eyalete gidiyor. Belediyeye gidiyor. İşte o Gewerbesteuer da düşeceği için eyaletler buna karşı çıktı. Vatandaşa sen bu parayı verirsen bizim gelirimiz azalır dedi. Onların cebi doluyor, bizim cebimiz boşalıyor. Olmaz öyle dedi. Ve şimdi bu bir arayı bulmaya çalışıyorlar. Araya işte ara bulucular girecek. Bir komisyon falan kuruluyor. Yani das ist noch nicht richtig vom Tisch. Ama hükümet bunu hayata geçiremedi. Yani yine bir işi beceremediler yani. Bir olay oldu. Bizim konumuz neydi? Hantavirüs. Hantavirüsten bahsedeceğiz. Bu ara çok gündemde, insanlarda şu var. Korona gibi acaba bir pandemi olur mu? İnsanlar insana bulaşır mı? Yine lockdown olacak mı? Herkes bunu düşünüyor, bundan korkuyor. Bundan bahsedelim az sonra.
1: Tamam.
0: Önemli bilgiler vereceğiz. Kaçırmayın efendim.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Aydın Kurtoğlu sonundayız yolun dedi. Güzel bir sabah diliyoruz. Evet, hantavirüs. Son günlerde çok konuşuluyor hantavirüs. Acaba yeni bir korona mı geliyor, yeni bir pandemi mi geliyor diye. Bununla ilgili virologlar ne diyor?
1: Yani bulaşıcı olup olmadığını şimdi herkes tabii ki merak ediyor bu hantavirüsün. Ama şeyler, doktorlar, profesörler daha çok pek bir bulaşıcı olduğunu söylemiyor. Daha doğrusu bu hastalığın hayvanlardan insanlara geçip insanlardan insanlara geçme olasılığının daha düşük olduğunu söylüyorlar.
0: Pandemi riski var mı sorusuna virologlar şu an o risk düşük diyor. Hantavirüs nasıl bir virüs? Kemirgenlerden yani sıçanlardan, farelerin dışkısından veya salyasından insanlara geçebiliyor. Mesela farkında değilsin, öyle bir yiyecek yiyorsun, işte ne bir fare pis demiş, işte kontamine olmuş bir şey yiyorsun, o virüs sana geçiyor, hastalanıyorsun. Akciğere çok ciddi zarar verebiliyor. Ve sonrasında da bağışıklığı özellikle düşük olan insanlarda bu ölüme kadar neden olabiliyor. Ama insandan insana bulaşması o biraz daha düşük bir ihtimal. Bazı varyantları var, onlar daha kolay bulaşabiliyormuş. Andes diye bir varyantı var onun. O daha çok Latin Amerika'da yaygınmış bu hantavirüsün o varyantı. Ama o da tükürük yoluyla, işte hapşırma, tıksırma ve cinsel münasebet yoluyla bulaşabiliyor imiş. Onda bile hani bulaşması öyle çok büyük bir ihtimal olmadığı söyleniyor. Yani toparlayacak olursak böyle yeni bir pandemi olur mu korkusu var insanlarda. Öyle bir risk oldukça düşük diyor virologlar, doktorlar. Onu söylemiş olalım. Bu hantavirüs niye bu kadar gündemde? Bir tatil gemisi var, kruvaziyer var ve orada bu hastalık çıkıyor. Ve bir Alman yaşlı kadın hayatını kaybediyor bu virüs nedeniyle. İki kişi daha hayatını kaybediyor ve gemide herkes karantina altına alınıyor. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı var. Onlar mesela Türkiye'ye getiriliyor falan. İspanyol vatandaşlar var oradan buradan. Şimdi gemi tek tek o vatandaşların, o gemide bulunan insanları kendi ülkelerine doğru götürüyor ya da bir yerlere bırakıyor. Öyle bir durum. Hantavirüs onun için birkaç gündür ya da bir iki haftadır dünyanın gündeminde kıymetli dinleyenler, ama insandan insana bulaşması ve pandemi riski oldukça düşük deniliyor. Konuyla ilgili dinleyenlerimizden de çok mesaj geliyordu. Bu nedir? Hani yine mi korona olacak? Yine mi oralar buralar kapanacak? Yine mi düğünde maske takacağız? Gelin damat fotoğrafı maskeli falan değil mi? Abi onlar neydi?
1: Maskeli baloydu onlar işte.
0: Şey hani düğün salonuna gidiyordun, istediğin kadar davetli alamıyordun. Masalar arasında boşluk falan olması gerekiyordu. Arabada iki kişiden fazla insan olmuyordu. Ya çok enteresan şeyler yaşadık ya valla. Tarihe geçecek şeyler yaşadık. İnşallah tekrarı olmaz diyoruz biz de. Devam edelim. Sezen Aksu Aşk Dansı parçası. Güzel bir sabah olsun, güzel bir gün diliyoruz efendim. Merhabalar.
1: Merhabalar, günaydınlar.

0: Sezen Aksu, Aşk Dansı, günaydın, günaydın. Köln'den Şenol bir radar paylaşıyor, teşekkür ediyoruz Şenol'a. Luxemburger Straße in Richtung Innenstadt, Hausnummer 351 Höhe diye yazmış. Tam nokta atışı yapmış, teşekkür ediyoruz. Siz de orada burada radar görmeniz durumunda bize ulaşın. WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız
1: 030-217-970-71.
0: Senin şu şeyi de bir yağlamamız lazım. Bizim mikrofon gibi. Bak bu mikrofonun... Bunu yağlamışlar ama. Bu daha gıcır diyor.
1: Yok.
0: Şu sandalyenin üzerine, oturan üzerine bir sağa sola döner misin?
2: Bir dakika. Bir dakika.
0: Senin çıkardığın silecek sesi gibi.
2: Hah, şimdi oldu. Bak oldu bak şimdi.
0: Lan radyoda da gıcırdamayan bir şey kalmadı ya. Mesajlara bakalım. Kim de göndermiş? Bu hanta virüsün içerisinde 20'ye varan değişik virüs türü bulunuyormuş demiş dinleyicimiz. Berlin'den Tuna yazmış. Diyor ki genelde depolarda bekleyen içecek dizeler tehlikeli bu konuda diyor. Aldığım zaman hep yıkarım diyor. Dozelerden bahsediyor. Bak onu biraz önce bir dinleyicimiz daha yazmıştı. Mesut arkadaşımız. Soy ismini vermeyelim. Diyor ki ich arbeite im Lager. Bu dozeleri yıkamadan içmeyin. Depolarda üstünde fareler geziyor diyor Mesut. Böblingen'den. Mesela kutu içecek alıyorsun. Ne yaparsın? Temizler misin?
1: Ben genelde şimdi orada yanımda su falan olmadığı zaman dışarı aldığım zaman genelde sürekli yani ne giydiysem o günkü kıyafetimde mutlaka bir temizlerim. Üstünü temizlerim.
0: Evet ondan silerim sonra böyle. Kolunla.
1: Yani silerim evet kolunla. Şey,
0: bilekle. Ha, ondan aynı sonra da burnun aktığı zaman onunla burnunu temizlersin.
1: Aynen. İlk önce burnumu temizliyorum ondan sonra dozeyi temizliyorum.
0: Bak o daha mantıklı. Bunları tabii dezenfekte etmek lazım, temizlemek lazım. Dezenfektan bu konuda çok önemli. Ama kutudan da içmek güzel oluyor abi ya.
1: Ya onun içmek tadı tabii ki tabii.
0: Direkt off the keel is onu.
1: Aynen öyle.
0: O da olsa flaşı.
1: Şey gibi bir seyahat satıcılarda böyle toz toprak oluyor. Yani o tadı da oradan giriyor zaten.
0: Abi önceden İstanbul'da sucu çocuklar vardı hatırlıyor musun? Hı-hı. Bir bardaktan 1 milyon kişiye su satarlardı.
1: Değil mi o vardı.
0: Sadece çalkalardı verirdi.
1: Şimdi aklıma geldi. Hasselfolk.
0: Hiç kimse de böyle aldırış etmeden içerdi suyu. Aynı bardakta.
1: Aynen evet ya. Ama demek ki ölmüyormuşuz o zamanlar.
0: Ya insanlarda o korku yoktu ya da bağışıklığımız daha mı yüksekti o zaman onu bilemiyorum ama bu son günlerdeki bu hantavirüs olayı tabii insanları... Koronadan sonra bayağı bir korkuttu. Para da mesela çok pis.
1: Evet tabii ki.
0: Para
1: en
0: da çok pis.
1: En pis olan para zaten.
0: Şimdi bir yiyecek falan yere düştüğü zaman çöpe atıyorsun. Para yere düştüğü zaman bırak orada kalsın çöpe atalım bunu demiyorsun.
1: Evet.
0: Para nereye düşerse düşsün. Tuvalete mi düştü? Oradan bile çıkarıyorsun lan. Onun için para da sıkıntı. Dolayısıyla ellerimizi hep yıkayacağız, dezenfekte edeceğiz. En önemlisi bu kıymetli dinleyenler. Kruvaziyerde çıkan bu hanta virüsünden sonra insanlar korkuyor. Böyle bir kruvaziyerde böyle büyük bir gemide tatil yapmayı ister miydin?
1: Ya çok isterdim. Yani son zamanlar hep baktım bir de çocuklu aileler için. Bilhassa bu bir macera.
0: Konuşuruz onu birazdan.
1: Evet. Daha.

Sezer diyor ki, Sezer Özerdem, bu olay büyüyecek gibi geliyor bana diyor. Bunun için diyor şimdiden test stasyonu için diyor dükkan kiraladım. Geçen fırsatı kaçırdım, bunu kaçırmayayım diyor. Koyun can derdinde, sen para derdinde.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz. Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar. Metropol FM burası. Guten Morgen.
3: Guten Morgen.
2: Bak, Çimen Hanım yazmış. Diyor ki ben de bir gemi tatilinden yeni geldim diyor. Bir kreuzfahrta katıldım diyor. Bizim bulunduğumuz gemide de karantina vardı diyor. Çimen Hanım, siz de hiçbir yerden eksik olmuyorsunuz. Vallahi bravo. Nerede curcuna? Siz orada.
4: Sen çıldırmışsın kızım.
3: Bence karantina onun yüzündendir.
2: Neden?
3: Çimen Hanım her yere gidiyor ya.
2: Willst du weitermachen?
3: Dein Lachen hat mir schon gereicht.
2: Bence de. Sen böyle bir gemide tatil yapmak ister miydin?
3: İsterim. Ya çok eskiden de düşünüyordum gidilir mi gidilmez mi ama çocuklarla çok iyi olur.
2: Ben de böyle çok cazip buluyordum böyle başka başka bölgelere gidiyorsun, başka sahil kentlerine gidiyorsun falan. Ama sonra bu olay çıkınca dedim, hadi düşün dedim, bir hastalık falan çıkıyor. Hemen herkes karantina, bir yere de gidemiyorsun.
3: Ben zaten bu karantinadan sonra zaten hemen vazgeçtim. Şimdilik.
2: Ya da ben kıyıya yaklaştın, mesela inemiyorsun, bırakmıyorlardı. Hani bu o gemideki, bu da o gemideydi. Lan gemidekiler geliyor, kaçın falan. Uzaylılar geliyormuş gibi. Hani genelde şimdi bu tarz kruvaz yerlerde, kreuzfahrtlarda genelde yanılıyor olabilirim. Daha çok biraz daha yaşlılar var. Hani bağışıklığı biraz daha gençlere göre düşük olan insanlar var. Dolayısıyla böyle bir hastalık daha çabuk yayılabiliyor o gemide. Hani hiçbir yere gidemiyorsun. Bulaşması çok daha basit, çok daha kolay tabii ki böyle bir durumda.
3: Yatılı okul gibi biliyor musun? Gidiyorsun oraya, hep yiyorsun, içiyorsun, hep aynı. Und täglich grüßt das Murmeltier diye bir film vardı, aynısı. Bence.
2: Ama hani başka nasıl olacaktı gemide? Yani bak, gemi büyük. Yani geminin her köşesini
3: geziyor. Gemi de çok büyük Serdar. Yürü evet. Yürü yani.
2: 8-9 katlı otel, evet. Yüzen otel ya, bildiğin yüzen otel.
3: Bitiremiyorsun.
2: Evet. Ve buralarda işte genelde böyle bir pandemi falan, böyle bir hastalık falan çıktığı zaman hemen insanlar karantina altına alınıyor. Çimen Hanım da aynısını yaşamış. Gider misin bundan sonra?
3: Şimdilik hayır. Ama ileride mutlaka yine gitme isteğinde bulunurum. Okey.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
1: Melike Şahin şimdi burada. Sarıl bana. Günaydın.

0: arasında ne fark var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve muhalefete yönelikti bu mesajı. Hiç kusura bakmasınlar, muhalefet öyle istiyor diye biz Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde ister yurt dışında yaşasın, bütün vatandaşlarımızı aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz dedi.
1: Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Sel de vardı. Meydana gelen zararla ilgili bilgileri alalım.
0: Evet Taner, bu bölgeyle ilgili zaten bir sağanak yağış uyarısı yapılıyordu meteoroloji tarafından. Dereler taştı Havza ilçesinde. Çok sayıda aracın sürüklendiği de görüldü. Elektrik kesintileri de yaşandı. Yine bu ilçede eğitime bir gün ara verildi. Bölgede sel tehlikesi bir yandan devam ediyor. Bazı iş yerlerinin üst katlarına kadar su bastı.
1: Bolu Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan hakkında bir iddianame hazırlandı. Tamamlandı, bu iddianameyi de alalım.
0: Taner, dün Bolu Belediyesi'ne yapılan yine bir operasyon vardı. Jandarma Bolu Belediyesi'nde aramalar yapmıştı. Ardından senin de ifade ettiğin gibi 19 şüpheli hakkında iddianamenin hazırlandığı bilgisi geldi. İddianamede tabii en başta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yer alıyor. Burada market zincirlerine reklam baskısı yapıldığı, iş insanlarından sistematik şekilde bağış talep edildiği iddiaları yer aldı.
1: Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira İstanbul Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradı. Bu gelişmeye de bakalım Güçlü.
0: Taner, evet, senin de ifade ettiğin gibi Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira bir alışveriş merkezindeydi. Önce kendisine sözlü bir saldırı oldu. Ardından da bu saldırı fiziki saldırıya dönüştü. Saldırganın Torreira'ya yumruk attığı öğrenildi. Daha sonra olay yerinden uzaklaşıp kaçmak istedi. Bir taksiye bindi. Polisler kendisini, saldırganı takside yakaladılar. Gözaltına aldılar. Lucas Torreira da şikayetçi oldu.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Hava Durumu.
3: Mannheim ve Ludwigshafen'da hava bulutlu. Sıcaklık 9 derece. Heidelberg'de ise 8 derece ölçülüyor. Gün boyunca Mannheim ve Ludwigshafen'da 8 ile 12, Heidelberg'de 6 ile 12 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Gökhan Tepe, vur günaydın. Çay Şekeri programımızın 3. saati.
1: Günaydınlar.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir sabah olsun. Bugün çarşamba, yarın tatil. Yarın her yer kapalı, Kristi'nin tatili.
1: Evet, yarın her yer kapalı.
0: Bugün böyle biraz cuma gibi hissediyoruz.
1: Sahte cuma diyorum, 3, cuma buçuk diyorum ben.
0: Ama böyle bak şimdi, yarın tatil, bugün cuma diye böyle kendini şartlıyorsun hani. Ama bünye hayır diyor, yanılıyorsun diyor. Kabul etmiyor. Yarın tatilmiş gibi geliyor mu sana?
1: Evet tabii ki.
0: Yarın sana tatilmiş gibi geliyor mu?
1: Ha tatilmiş gibi yok, öyle gelmiyor. Yani, bildiğimden dolayı.
0: Yarın sanki çalışacakmışız aynen gibi değil mi? His olarak of böyle infa, değil mi? Hı-hı. Geçen cumartesi günü sabah uyandım. Tamam mı? Aa dedim geç kalmışım. Abi tam kapıdan çıkıyordum. Lan dedim bugün cumartesi.
1: Sabah kalktın öyle mi?
0: Evet.
1: Ondan sonra uyuyabildin mi?
0: Uyudum canım, sıkıntı yok. Benim kafa yastığa çeyrek kala ben uyurum abi.
1: Oo.
0: Ve... Cuma günü de normal iş günü. Dolayısıyla cuma gününde tatil olarak değerlendirenler 4 günlük bir hafta sonu tatili yapabilir. ADAC'nin uyarısı var.
1: Evet, ADAC diyor ki bu akşamdan itibaren tabii ki bugün tatil olarak alıyorlar ya birçok insanlar. Tatillerini uzatacaklar. Dolayısıyla bir yerlere tatile gideceklerdir. Dolayısıyla bu akşamdan itibaren yollar, otobanlar, her yer kalabalık olacaktır. Onun için önlemlerinizi şimdiden alın diyorlar.
0: Dönüş yolu da kalabalık olabilir o da.
1: Cuma günü pek olmaz diyor ama pazar günü, pazar akşamı da yine de çok kalabalık olacaktır. Daha önceden, daha erken saatlerde yola çıkarsanız sizin için daha hayırlı olur.
0: 4 günlük tatil, 2 günü yolda geçecek. Öyle görünüyor yani. Güzel bir tatil diliyoruz eğer planladıysanız. Sen bir şey planladın mı?
1: Ben Esen'e gideceğim.
0: Esen?
1: Evet. Niye? Özcan Deniz'in konseri var.
0: Aa tamam, sen oradasın. Çalışacaksın. Bize bilet var mı?
1: Tabii ki var. Tabii ki var. Olmaz mı? Tabii ki var.
0: Ne zaman? Bu saatte mi? Önümüzdeki saat mi yapalım?
1: Önümüzdeki saatte hem Essen hem de...
0: Offenbach mı?
1: Offenbach.
0: Hadi bakalım o zaman. Büyüksün Hakan. Ulan Nilüfer. Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Kıymetli dinleyenlerimize soralım. Şu an ne arıyorsun? Şu an ne arıyorsun? 0-30-217-970-71. Şenol yazmış Köln'den. Luxemburger Straße, Höhe Haus Nummer 351. Richtung Innenstadt. Hier steht ein mobiler Blitzer. Dikkat! Dikkat!

0: Kim arar söyle, kim arar? Nilüfer Metropol FM'de bize dinleyicimize sorduk. Ne arıyorsunuz? Gelen mesajlar var. Okuyoruz onları.
1: Oku kardeşim. Özenme bana. Sırtını devlete dayan.
0: Kim ne arıyor? 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71 Sizi arıyorum. Telefona çıkmıyorsunuz. Yasemin, ev arıyoruz. Manayım'dan adaşım yazmış. Bir çıkış yolu arıyorum. Arabanın anahtarını arıyorum. Kaybolan yıllarımı arıyorum Berlin'den Demet. Hazi yazmış. Park yeri arıyorum. Hasret. Ucuza benzin arıyorum. Aysel yazmış. Hayırlı sabahlar. Mutfağa çay içmeye geldim. İnternetim gitti. Şu an radyoda Metropol FM'i arıyorum. Bulmuş olman lazım ki cevap verebiliyorsun sorduğumuz soruya. Şu an cüzdanımı arıyorum. En çok neyi ararsın Hakan? En çok neyi ararsın?
2: Ben senelerdir tarak arıyorum.
0: Tarak zor değil. Tarayacak saçı arıyorsun bence.
2: Aynen öyle.
0: Kadir abi sen ne arıyorsun? Ne arıyorsun Kadir abi sen?
3: Kerim'i arıyorum. Anlıyorsun değil mi?
0: 0-32-117-970-71 Özcan Deniz bileti arıyorum. Oo. Birazdan. Kısa bir ara. Sonra buradayız. Ayrılmayın.
4: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
5: Bak Ali arıyor.
6: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
7: İyi bayramlar.
8: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
9: Bir sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
10: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
11: Ludwigshafen und Mannheim aufgepasst. Jetzt probieren. Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek et lezzeti. Saftig, aromatisch und voll im Geschmack. Hemen gelin ve Berlin Döner Ludwigshafen'de Steak Döner'in farkını tadın. Jeder Biss, ein Genuss. Steak Döner.

0: mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House. Prinz Regentenstraße 60 Ludwigshafen.
2: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da. Telefon 0176 320 68 188.
3: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
4: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın.
0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
2: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçimlerin ardından ilk kez bir araya geldi. Oylama sonucunda CDU'lu Thomas Strobel yeni meclis başkanı olarak seçildi. 66 yaşındaki Strobel 157 eyalet milletvekilinden 103'ünün oyunu alarak gerekli çoğunluğu rahatlıkla sağladı. Öte yandan Yeşiller Partisi'nden muhterem Aras yeni meclis başkan yardımcısı seçildi. Mannheim Waldorf bölgesinde polis ile bıçaklı bir şüpheli arasında yaşanan olayda 20 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Polis açıklamasına göre şüpheli önce bir trafik kontrolünden kaçtı. Daha sonra aracını kent merkezinde durduran şahıs elinde bıçakla polis memurlarına doğru ilerledi. Bunun üzerine polis ekipleri ateş açarken saldırgan ağır yaralandı. Soruşturma başlatıldı. Baden-Württemberg eyaletinde yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte bugün önemli bir oylama yapılacak. Yeşiller ve CDU'dan oluşan koalisyon hükümeti Cem Özdemir'i eyalet başbakanı seçmeye hazırlanıyor. Koalisyon anlaşmasına göre CDU eyalet başkanı Manuel Hagel'in de başbakan yardımcısı olması bekleniyor. Değerli dinleyenler, federal hükümetin koalisyon toplantısından sınırlı bir sonuç çıktı. Birlik partileri CDU-CSU ve Sosyal Demokrat Parti liderleri CO2 fiyatının gelecek yıl artırılmamasında uzlaştı. Gelir vergisi reformuyla ilgili ise somut karar açıklanmadı. Hükümetin 2027 bütçesinde tasarruf politikasını sürdürmesi bekleniyor. Ve dini tatil günü Christi Himmelfahrt nedeniyle otoyollarda yoğunluk bekleniyor. Autobahn GmbH özellikle bugün öğle saatlerinde ve pazar günü trafiğin ciddi şekilde artacağını açıkladı. Berlin-Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern bölgelerindeki yol çalışmaları da trafik sıkışıklığını arttırıyor. Alman Demiryolları Deutsche Bahn yaz tatili için ailelere yönelik yeni bir kampanya başlattı. Buna göre en fazla 5 kişi 99 euro 99 sent karşılığında gidiş dönüş uzun mesafe tren yolculuğu yapabilecek. Kampanyanın Haziran ayı ortasından itibaren satışa sunulacağı açıklandı. Teklif tüm eyaletlerde yaz tatili süresince geçerli olacak. Almanya'da devletin uyguladığı akaryakıt indiriminin büyük ölçüde vatandaşa yansıdığı açıklandı. Monopol komisyonu yaklaşık 17 sentlik indirimin pompada hissedildiğini duyurdu. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sıla Hayran şarkısı bizimle oldu. Güzel bir sabah diliyoruz. Bütün dinleyenlerimize merhabalar.
1: Merhabalar, günaydınlar.
0: Ve şimdi Metropol FM'de... Sevilen köşemiz, yok artık köşemiz. Niye yok artık diyeceğiz. Şimdi yok artık köşemizde ne var?
1: Baş ağrısı Serdar veyahut da mide bulantısı gibi durumlarda ne yapabiliriz?
0: Ne yapabiliriz?
1: Başımız döndüğü zaman.
0: Bu biraz daha pratik bilgi oldu olsun ama bekliyoruz.
1: Evet.
0: Ne yapabiliriz?
1: Mesela
0: aspirin mi?
1: Yok. Mesela baş dönmesi esnasında dediğim gibi veyahut da miden bulandığı zaman genelde ne yaparız? Yani uygunsuz bir yerdeysek, yani olmayacak bir
0: mesela,
1: yerdeysek.
0: Mesela şimdi tatil geliyor. İnsanlar evet. Arabayla yolculuk yapacaklar. Arabada miden bulandı.
1: Aynen o şekilde. Orada yapabileceğin, alabileceğin en güzel önlem
0: camı limon. Aç dışarı. Voll auf die Windschutzscheibe, Scheibe von dem nachfolgenden Auto.
1: Aynen o şekilde. Veyahut da arabanın içine. Onun pardon. Haricinde limon alman gerekiyor. Yani yanınızda limon bulundurmanız çok faydalıdır.
0: Limon neden?
1: Evet, limonu kesiyorsun. O esnada, tam o esnada baş dönmesi veyahut da mide bulantısında limonu kokladığın an
0: evet.
1: Vücut seni manipüle ediyor.
0: Nasıl, niye?
1: Yani limonun keskin ve ferah kokusu ha. Mide bulantısını bastırmaya ve hafifletmeye yardımcı oluyor.
0: Ah, dieses frische.
1: Ya genau.
0: Bak o doğru. Genau. Temiz havaya falan çıkarırlar mesela insana değil mi? Frische Luft.
1: Seni uplanking yapıyor yani.
0: Ya da böyle miden bulandığı zaman falan şey yaparlar mesela bak kolonya falan sürerler.
1: Değil mi? Eskiden değil mi? Öyleydi evet.
0: Limon. Limon hı-hı. Kokusu
1: limon.
0: Mide bulantısını giderebiliyor.
1: Sadece keskin ve ferah kokusu tabii ki. Hem onu bastırıyor hem de hafifletmeye de yardımcı oluyor.
0: Wow.
1: Yani senin dediğin gibi uzun bir yolculukta evet. Arabada sağda solda böyle bir limon bulundur mutlaka. O esnada da hemen çit.
0: Yardımcı oluyormuş.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim, ne demek.
0: Güzel bir bilgi. Güzel. Birazdan bir pratik bilgi daha gelecek. Hadi bakalım, o da benden. Çaycılara.
1: Çaylar.
0: Çaylar. Birazdan ama önce öpücüğü bol bir parça. Sana gönderiyorum bunu, benden sana gelsin.

0: Tarkan, öpücüğü bol bir parça. Metropol FM'de radyolarımızdaydı. Günaydın efendim herkese.
1: Günaydınlar. Günaydın.
0: Evet, dinleyicimize bir şey sormuştuk. Dedik ki şu an ne arıyorsun? Sen en çok ne arıyorsun Hakan?
2: Ben Tarak saç fırçası arıyorum demiştim.
0: Saç fırçası. Tarak arıyorsun. Bence sen tarağı buldun da tarakla tarayacak saç arıyorsun. Kim ne arıyormuş? Çorabımın tekini arıyorum diyor dinleyicimiz.
2: Burada o, burada o.
0: Yıllardan beri Brückentag'da çalışmıyorum diyor Halil arkadaşımız Haygarloch'tan. Patron cuma günü çalışır mısın diye sordu. Şimdi hayır demeye bir sebep arıyorum diyor. Dinleyenlerimize soralım. Sebep ne olabilir Halil abi için? Onu da bulalım ararken. Sizi çok severek dinliyoruz demiş dinleyicimiz Weilendorf'tan Emine. Sabah uyandım, bakmadığım yer kalmadı. Arabanın anahtarını arıyorum diyor. Ben de hep böyle anahtar kaybederim. Geçen de kendi anahtarımı almışım, bir de Hakan'ın buradaki anahtarını götürmüşüm. O gün sen Hakan anahtarı çok aradın mı Allah'ını seversen?
2: Ya her yere eve gittim sonra geri geldim. Esra'ya sordum, Ezgi'ye sordum, ne bileyim aşağı gittim, redaksiyona gittim, her yere. En sonunda dedim bunu yine Serdar aradı. Arkadaş şöyle bir şey var. Eğer Serdar eve gittiği zaman, gideceği zaman masada bir şey bırakmayın. Her şeyi alıp götürüyor.
0: Akıl sağlığımı arıyorum demiş dinleyicimiz. Her sabah sizi arıyoruz da Frankfurt'ta polislerde bomba varmış, onu bulmuşlar abi. Demek ki neymiş, arayan hem belasını hem de bomba bulabiliyormuş. Oo. daha orijinal mesaj bekliyorum senden. Burcu yazmış. Uyandığımda telefonumu arıyorum. Berlin'den Tuncer yazmış. Ormana tuvalet ihtiyacım için gittim. Çıkış yolunu bulamıyorum, onu arıyorum. Hala odan Cevdet. Kendime hayırlı bir eş arıyorum diyor. Bunu da radyo programında mı yapıyorsun? Cevdet.
3: La sende bu kafa varken ömür boyu bekar kalacaksın.
0: Ne boş yazmış. Uygun'a tatil yapabilecek otel arıyorum. Bulursan bize de söyle, biz de geliriz.

0: Ayşe Akın ve Cem Belevi kim ne derse desin. Hayırlı sabahlar. Guten Morgen.
1: Günaydınlar.
0: Kim ne arıyor diye sorduk. Tahir Yılmaz beni arıyorum. Oo.
2: Kendini kaybetmiş demek ki.
0: Nerede kaybetti acaba? Kendini nerede kaybettiysen orada bulursun kardeş.
2: Ona göre.
0: Tahir Yılmaz. Teşekkür ediyoruz 0-32-117-970-71. Her gün para arıyorum Mahi Devran. Yunus yazmış. Dönecek bir köşe arıyorum. Hakan. Günaydın Hakan. Günaydın Serdar. Nuray Amstetten'den yazıyorum. İlham arıyorum diyor. Ahmet Köln'den. Müşteri arıyorum. Taksiciyim diyor. Bak sesli bir mesaj dinleteceğim şimdi. Kıymetli dinleyenler sizlere. Bu Barış arkadaşımız Uber sürücüsüyüm diyor. Ben de müşteri arıyorum diyor. Bir sesli mesaj göndermiş. Ben sesini birine benzettim. Kime benziyor? Bakın.
3: Merhabalar, günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Bu ses kimin sesine benziyor? Kimin sesine benziyor?
3: Merhabalar, günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum. Ben Köln'den yakışıklı Uber sürücüsü Barış.
0: Yakışıklı.
3: Günün 10 saat 12 saati sizi dinliyorum. Sizinle olmak güzel. Güzel.
0: Kime benziyor sesi sence? Ben birazcık... Abi Müslüm Baba'ya benzemiyor mu ya biraz? Değil mi sanki? Müslüm Baba'nın...
2: Uber versiyonu.
0: Uber şubesi. Barış kolay gelsin.
2: Ama genci. Ama genci.
0: Harbiden benziyor ama sesi.
2: Bir de fotoğrafını görürsek.
0: Ben sana özelden atarım şimdi fotoğrafı. Barış başka fotoğrafların varsa gönderebilirsin. Araba kullanırken, binerken arabaya.

0: Lezzetin yeni adresi R35 Mannheim. Zerda Gold Mannheim. Sertifikalı pırlanta ve alyanslar, altın alım ve satımlarda ayar kontrol garantisi, her zevki uygun ürün çeşitliliği Türkiye fiyatlarıyla. Düğün alışverişinizi ve yatırımınızı uygun fiyata lüksle tamamlayın. Zerda Gold Mannheim ve Avrupa'daki tüm şubelerimizle hizmetinizde.
1: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayagaş Rase 95, Ludwigshafen. #WeLoveAnka.
2: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
3: Ne kadar güzel.
2: Devamı daha güzel.
4: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
5: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Metropol FM, senin radyon.
6: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes, Ege Türk.
8: Çay Şekeri programı devam ediyor. Yine öyle yoğun bir yoğun bir program oluyor ki şunu yapacağız diyoruz Hakan'la. Sonra onu yapacak zamanı bulamıyoruz. Çok yoğun. İlginiz için teşekkürler. Kimler ne göndermiş? Ne arıyorsunuz diye sorduk dinleyicilerimize. Gelen mesajlar.
9: Evet, günaydınlar. İyi yayınlar. Siz anahtarı kaybettiniz. Ben arabamı bulamıyorum diyor Mustafa.
8: Mustafa, nereye bıraktın arabayı? Bazen şöyle oluyor. Çekiyorlar. Aa, arabamı çalmışlar. Kim çalsın lan arabanın diye. Benim küçük eski bir araba vardı abi. Gittim arabanın başına. Arabayı arıyorum, arabayı bulamıyorum. Arabayı çalmışlar diyorum. Reyhan'a telefon açıyorum. Hanım dedim, arabayı çalmışlar. Ya senin arabayı kim çalacak? Ne arıyorsun diye sorduk. Fatih Bulut yazmış silmiş. Yaz da artık ne göndermek istiyorsun biz de bilelim Fatih. Dükkanı devredecek müşteri arıyorum. Grünstadt'tan Musa arkadaşımız. Ne dükkanı? Kasası ne kadar? Mehmet Koç arkadaşımız Bremen'den arabasız boş sokak arıyorum. Park yeri sıkıntı ya büyük şehirlerde. Herhalde Bremen merkezi, Mannheim merkezi, Berlin merkezi. Necmi yazmış. Az önce dinlettiğiniz arkadaşın sesi Müslüm'ün genci Hakan Taşıyan'ın sesine daha çok benziyor diyor. Onun sesi de Müslüm'e benziyor. Necmi

0: aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz dedi.
1: Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Sel de vardı. Meydana gelen zararla ilgili bilgileri alalım.
0: Evet Taner, bu bölgeyle ilgili zaten bir sağanak yağış uyarısı yapılıyordu meteoroloji tarafından. Dereler taştı Havza ilçesinde. Çok sayıda aracın sürüklendiği de görüldü. Elektrik kesintileri de yaşandı. Yine bu ilçede eğitime bir gün ara verildi. Bölgede sel tehlikesi bir yandan devam ediyor. Bazı iş yerlerinin üst katlarına kadar su bastı.
1: Bolu Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan hakkında bir iddianame hazırlandı. Tamamlandı, bu iddianameyi de alalım.
0: Taner, dün Bolu Belediyesi'ne yapılan yine bir operasyon vardı. Jandarma Bolu Belediyesi'nde aramalar yapmıştı. Ardından senin de ifade ettiğin gibi 19 şüpheli hakkında iddianamenin hazırlandığı bilgisi geldi. İddianamede tabii en başta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yer alıyor. Burada market zincirlerine reklam baskısı yapıldığı, iş insanlarından sistematik şekilde bağış talep edildiği iddiaları yer aldı.
1: Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira İstanbul Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradı. Bu gelişmeye de bakalım Güçlü.
0: Taner, evet, senin de ifade ettiğin gibi Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira bir alışveriş merkezindeydi. Önce kendisine sözlü bir saldırı oldu. Ardından da bu saldırı fiziki saldırıya dönüştü. Saldırganın Torreira'ya yumruk attığı öğrenildi. Daha sonra olay yerinden uzaklaşıp kaçmak istedi. Bir taksiye bindi. Polisler kendisini, saldırganı takside yakaladılar. Gözaltına aldılar. Lucas Torreira da şikayetçi oldu.
1: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer önemli gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Hava Durumu.
3: Mannheim ve Ludwigshafen'da hava bulutlu. Sıcaklık 9 derece. Heidelberg'de ise 8 derece ölçülüyor. Gün boyunca Mannheim ve Ludwigshafen'da 8 ile 12, Heidelberg'de 6 ile 12 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FMKİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 128 euro 82 sent. Çeyrek altın ise 225 euro 43 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 29 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Sen

0: kadar içerim. İrem Derici ve Codur yıkılana kadar Metropol FM'deydi. Hayırlı sabahlar. Çocuğunuz çok cep telefonu izliyorsa eğitmenlerin bir tavsiyesi varmış. Ya da öyle bir tüyo varmış. Neydi o?
1: Eğitmenler diyor ki çocuğunuzun eline telefonu verebilirsiniz ama hiçbir zaman koltukta uzanarak veyahut oturarak değil de ayakta. Yani uzanmak yok, koltuk yok, rahatlık yok, telefon aynı kalacak ve ayakta istediğin kadar bakabilirsin dediğin zaman çocuğun ilk önce ilk etapta böyle bakar 5 dakika 10 dakika ondan sonra sıkılır telefonu da ister istemez elinden bırakır.
0: Yani bu uzmanlar benim çocuğu tanımıyordu. 3 aya kadar ayakta izler oluyor. Devam ediyoruz. Ne arıyorsunuz diye sorduk. Metropol FM burası. Ben Serdar.
1: Ben Nici Hakan.
0: Yarın tatil ve tatil öncesi Çay Şekeri programında 4. saatimizi başlattık. Çok keyifli, çok güzel mesajlar geldi. Çok yaratıcı mesajlar geldi. Ne arıyorsunuz diye sorduk. Sezgin Mülheim'den yazmış. Benimle konuşurken beynini kullanan insanlar arıyorum diyor. Ne oldu peki? Araya araya ömrünü tükettin değil mi? Ben hala bulamadın. Arama. Araba. Boşu boşuna arayıp sinirlenme. Manchmal hasse echtes Gefühl. Nasıl eta? Ya bende bir şeylik var, bir beyinsizlik ya da karşıdakinde. Değil mi? Gökhan Telli. Harun iş arkadaşım. Ona dalgasına bu parçayı armağan etmek istiyorum. Çalabilirsen sevinirim diyor. Hangi şarkıyı istemiş? Arkadaşı için... Çikita muzu istiyor şeyden, Ajdar'dan. İyi ki ben Harun değilim. Şimdi şey yapalım bak. Gökhan öyle bir mesaj gönderdin ki bu konuyu burada bitirme kararı aldım sayende. Başka bir konuyla devam ediyoruz. Şimdi pratik bilgiler köşemiz. Çayı seviyoruz. Çaycı bir milletiz, çaycı bir toplumuz. Çayı seversin.
1: Evet.
0: Hangi çayı özellikle?
1: Siyah çay.
0: Siyah çay. Evet. Hangi siyah çay ama? Mesela bir sürü farklı şeyleri var.
1: Ya ben genelde sallama çayı içiyorum.
0: İşin gücün sallama zaten.
1: Yani. Sallama şunu alma şunu.
0: Tamam bak şimdi sallama çay dedim ama. Şimdi Darjeeling var. Assam var. Earl Grey var mesela.
1: Earl Grey.
0: Evet. Bir de Darjeeling var.
1: O pek taraftar değilim ben.
0: O Darjeeling nereden geliyor biliyor musun?
1: Hayır.
0: O Darjeeling'in geldiği bölge için bizim bir atasözümüz bile var.
1: Oha, şimdi aklıma geldi.
0: Hani derler ya şeye kadar yolum var.
1: Evet.
0: Ondan bahsederiz birazdan. İşte o şeye kadar dediğin yer aslında bir K'yla değil. İki K'yla yazılıyor. Ama insanlar onu başka bir şekilde anlatıyor. Neyse konuşuruz onu. Konumuz çay. Çay demlemeyi seviyoruz. Sen çay demliyor musun yoksa sadece sallama çay mı?
1: Yok gerçekten? Sallama.
0: Ben demli çaya bayılırım tamam mı? Ama demli çayı yapmışsındır bugüne kadar.
1: Mutlaka.
0: Ama demlikte yapmadan önce eski çayı bir dökmen gerekiyor. Nasıl döküyorsun abi onu?
1: Yani ne yapıyorsun? İçindeki çayı ikinci suyunu boşaltıyorsun evet. Lavaboya. Ondan sonra geri kalan çayı çöp tenekesine atıyorsun. Sonra tekrar musluğa getiriyorsun, şeyi getiriyorsun, lavaboya getiriyorsun ve şey yapıyorsun, çalkalıyorsun.
0: Ondan sonra musluğa döktüklerini de ayıklaman gerekiyor.
1: Tabii ki o da
0: biraz
1: var.
0: Zahmetli bir iş.
1: Tabii ki.
0: Doğru mu?
1: Evet.
0: Bak bunu...
1: Ben bu yüzden sallama çay içiyorum.
0: Tahmin ettim bak bundan sonra demleyeceksin. Var mısın iddiasına?
1: Hadi bakalım.
0: Ne yapacaksın? Bak bunu kolaylaştırmak için, o işlemleri kolaylaştırmak için çok basit. O suyun, lavabonun gideri var ya.
1: Hı-hı.
0: Oraya bir tane şey koyuyorsun. Kağıt mendil koyuyorsun, kağıt havlu koyuyorsun. Tamam mı? İki
1: tamam.
0: Kat.
1: Şimdi
0: ondan sonra hepsini suyla beraber boşaltıyorsun. Süzmüş oluyorsun. Ondan sonra onu alıyorsun. Bastırıyorsun böyle. Suyunu akıtıyorsun. Ondan sonra çöpe. Nasıl ama?
1: Çok iyi.
0: Ya. Çaylar şirketten hadi bakalım. İyiydi değil mi?
1: Muazzamdı.
0: bir çay yap da içecek o zaman.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Ludwigshafen und Mannheim aufgepasst. Jetzt probieren. Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek et lezzeti. Saftig, aromatisch und voll im Geschmack. Hemen gelin ve Berlin Döner Ludwigshafen'de Steak Döner'in farkını tadın. Jeder Biss ein Genuss. Steak Döner von Berlin Döner. Lezzete lezzet kattık.
3: Zerda Gold Mannheim, sertifikalı pırlanta ve alyanslar, altın alım ve satımlarda ayar kontrol garantisi, her zevke uygun ürün çeşitliliği Türkiye fiyatlarıyla. Düğün alışverişinizi ve yatırımınızı uygun fiyata lüksle tamamlayın. Zerda Gold Mannheim ve Avrupa'daki tüm şubelerimizle hizmetinizde.

0: Lezzetli sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Enfes. Çay Şekeri programı devam ediyor. Saatlerimiz 9.28. Ne demiştik? Az önce çay bilgisini verdik. Hani demliği nasıl temizlersin yeni çay demlerken falan diye. Birçok dinleyicimiz şeyi göndermiş. Serdar, filtre diye bir şey var. Tea filtre diye bir şey var diye. Ich liebe auch hinter dem Mond. Dankeschön. Ama o çay filtrelerinin hangi malzemelerden yapıldığını falan bir araştırsana. Ama tabii isteyen onu da kullanabilir. Çay filtresi diyenler, süzgeç diyenler. Ama o zaman da süzgeci temizlemesi var. Israr etmeyin. En iyi yöntem benim yöntem.
3: Hayır. En iyi yöntem sallama çay.
2: Onda da şey var hani kaynar su dökmeyin diye yazıyor paketlerin üzerine. Bir de hep 5-6 dakika diyor çayın çekmesini bekleyin.
3: Hani, bekleyin evet.
2: O hani kendini yakma diye mi yoksa başka bir sebebi var mı? Onu da bir araştırmak lazım aslında biliyor musun? Ona bir bakmak lazım. Neyse konumuz şimdi dünyanın en ünlü müzik gruplarından birisi.
3: Rock gruplarından Metallica.
2: Ne olmuş Metallica'ya? Yunanistan'da konser vermişler değil mi?
3: Yunanistan'da muhteşem bir konser vermişler. Bütün stadyumu doldurmuşlar ve stadyumda onlar o elektro gitarıyla Zorba'yı çalıyorlar.
2: Evet bir Yunan halk ezgisi.
3: Evet. Evet
2: onu çalıyorlar ve bütün dünyada da Instagram'da falan her yerde bunun reklamı var. Yunanistan'daki Metallica aynen, konseri falan yerde. Diye. Ve Yunanistan'ın bayağı bir reklamı oldu.
3: Ve Türkiye'dekilerde niye Yunanistan'a gidiyorsun da İstanbul'a gelmiyorsun diye binlerce mail yazmışlar.
2: Evet.
3: Onlar da cevap vermiş.
2: Metallica cevap vermiş.
3: Evet.
2: Niye Türkiye'ye demiş, gelmiyorsunuz o Yunanistan'a gidiyorsunuz sorusuna Metallica ne demiş?
3: Metallica demiş ki biz demiş stadyum kiralamak istedik. 600 bin euro kira istediler.
2: Biz yani. Aslında Türkiye'ye gelmek istedik. Ama
3: 600 bin euro kira istediler. Stadyum kirası. Aynı zamanda 70 tır içinde toplam 262 bin euro gümrük masrafı istemişler.
2: Evet yani adamlar İstanbul'da konser verse cepten yiyecekler geri gelecekler. Abi.
3: Aynen. Atina'da ise stadyum kirası.
2: Dur. Ben tahmin edeyim.
3: Yani 600 bin euro yerine ne istemiş
2: olabilir? Türkiye'den 600 istemişler. Yunanistan ne kadar istemiş?
3: Hı-hı.
2: Ben sana söyleyeyim mi bak. Abartmıyorum en fazla 100 istemişlerdir bir stadyum için. En fazla.
3: 100 de değil.
2: 100 değil.
3: Değil.
2: Daha az.
3: Daha az.
2: İnanmam.
3: Evet 75 bin euro.
2: Buyur buradan yakma.
3: Şimdi
2: bak. Buyur gümrük, buradan yok.
3: Gümrük masrafı. Türkiye'de 200.
2: Ben olsam Yunanistan'dan 10 konserlik anlaşma yapardım. Evet.
3: Aynı zamanda gümrük masrafı Türkiye 262 bin euro isterken Yunanistan ne istemiş olabilir?
2: Bilmiyorum abi o da ne bileyim onda biridir herhalde 30 falan 40
3: hayır,
2: 30 40.
3: Hiç.
2: Vallahi. Gelin burada konser yapın reklamımız olsun dediler değil
3: aynen mi? Öyle. Aynen. Sahnede de Zorba'yı çalıyorlar işte böyle.
2: Düşün bizde misket çalıyorlar düşünsene ya Metallica'nın misket çaldığını farfara çaldığını bir düşünür
3: değil
2: musun?
3: Mi?
2: Değil mi? Çifte telli.
3: Muazzam olur.
2: Ne reklam olurdu değil mi?
3: Ya.
2: Adamlar Yunanistan'ın güzel reklamını yapmış. Bize de iyi çakmışlar o bir taraftan ha vallahi billahi. Tipik şey böyle ha. Böyle kötü esnaf vardır ya boş ver bir kere gelsin bir daha gelmesine gerek yok.

0: Sevemedim kara gözlüm. Pao buradaydı da dinleyicimiz diyor ki huyumuz kurusun illa gelen yabancıyı kazıklayacağız diyor. Evet, Metallica grubu Türkiye'de konser vermek istemiş. İşte stat konser alanı kirası için 600 bin euro istenmiş. İşte diğer masraflar için 200 bin euro istenmiş. Yunanistan ne kadar istemiş?
1: Yani toplam Türkiye'den istenen rakam aşağı yukarı 900 bin euro.
0: Evet.
1: Yunanistan'da 75 bin euro.
0: Ve adamlar Yunanistan'da konser veriyor. Evet. Onların halk ezgileri Zorba'yı da Metallica çalıyor. Her yerde
1: bunun, çalıyor orada.
0: Her yerde.
1: Şimdi ama şimdi şöyle bir olay da var. Şimdi bu.
0: Ama bir şey. Evet söyle.
1: Söyle buyur.
0: Buyur buyur.
1: Rica ederim.
0: Estağfurullah.
1: Büyüsün.
0: Yok buyur.
1: Şimdi bu Amerikalı grup Metallica'da aynı zamanda kendilerine ait bir yardım kuruluşu var. Ve bu yardım kuruluşu aracıyla da Türkiye'deki depreme, Kahramanmaraş depreminde 250 bin euro bağış yapmış.
0: Ya. Bizde yapılan hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz abi. Ya. Lan Metallica lan bu. Sultanahmet'te turist mi? Her fırsatı değerlendiriyoruz. Halk olarak demiş dinleyicimiz. Aynen. Günaydın.
1: Günaydınlar. Good morning.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçimlerin ardından ilk kez bir araya geldi. Oylama sonucunda CDU'lu Thomas Strobel yeni meclis başkanı olarak seçildi. 66 yaşındaki Strobel 157 eyalet milletvekilinden 103'ünün oyunu alarak gerekli çoğunluğu rahatlıkla sağladı. Öte yandan Yeşiller Partisi'nden muhterem Aras yeni meclis başkan yardımcısı seçildi. Mannheim, Waldorf bölgesinde polis ile bıçaklı bir şüpheli arasında yaşanan olayda 20 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Polis açıklamasına göre şüpheli önce bir trafik kontrolünden kaçtı. Daha sonra aracını kent merkezinde durduran şahıs elinde bıçakla polis memurlarına doğru ilerledi. Bunun üzerine polis ekipleri ateş açarken saldırgan ağır yaralandı. Soruşturma başlatıldı. Baden-Württemberg eyaletinde yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte bugün önemli bir oylama yapılacak. Yeşiller ve CDU'dan oluşan koalisyon hükümeti Cem Özdemir'i eyalet başbakanı seçmeye hazırlanıyor. Koalisyon anlaşmasına göre CDU eyalet başkanı Manuel Hagel'in de başbakan yardımcısı olması bekleniyor. Değerli dinleyenler, federal hükümetin koalisyon toplantısından sınırlı bir sonuç çıktı. Birlik partileri CDU, CSU ve Sosyal Demokrat Parti liderleri CO2 fiyatının gelecek yıl artırılmamasında uzlaştı. Gelir vergisi reformuyla ilgili ise somut karar açıklanmadı. Hükümetin 2027 bütçesinde tasarruf politikasını sürdürmesi bekleniyor. Ve dini tatil günü Christi Himmelfahrt nedeniyle otoyollarda yoğunluk bekleniyor. Autobahn GmbH özellikle bugün öğle saatlerinde ve pazar günü trafiğin ciddi şekilde artacağını açıkladı. Berlin-Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern bölgelerindeki yol çalışmaları da trafik sıkışıklığını arttırıyor. Alman Demiryolları Deutsche Bahn yaz tatili için ailelere yönelik yeni bir kampanya başlattı. Buna göre en fazla 5 kişi 99 euro 99 sent karşılığında gidiş dönüş uzun mesafe tren yolculuğu yapabilecek. Kampanyanın Haziran ayı ortasından itibaren satışa sunulacağı açıklandı. Teklif tüm eyaletlerde yaz tatili süresince geçerli olacak. Almanya'da devletin uyguladığı akaryakıt indiriminin büyük ölçüde vatandaşa yansıdığı açıklandı. Monopol komisyonu yaklaşık 17 sentlik indirimin pompada hissedildiğini duyurdu. Gelişmelerle birlikteyiz, ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ersay Üner, Derya Ulu, Kesin Bilgi şarkısı. Guten Morgen, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Evet, dinleyenlerimizden bu Metallica olayıyla ilgili mesajlar geliyor. Bir ara diyor Denizli Pamukkale'yi ziyaret etmişti Metallica diyor. Ara ara Türkiye'ye gelip burada tatil yapan da bir müzik grubu olarak biliyoruz demiş. Evet, biraz ayıp edilmiş, biraz bayağı bir ayıp edilmiş Metallica grubuna bence. Ve Yunanistan'da bunu hemen fırsata çeviriyor ve kendilerinin reklamı için Metallica... Metallica'da tabii ki bir jest olarak daha uyguna Yunanistan'da konser verebildiği için onların halk ezgilerinden birini Zorba'yı da kendi tarzlarıyla çalmışlar. Dünyanın dört bir tarafında şu an Instagram'da, sosyal medyada bu videolar dönüyor.
1: Daha uygun dediğinde 900 bin euro.
0: 900 bin euro daha uyguna.
1: Evet.
0: Yani. Türkiye'den o fiyat gelince Türkiye'den işte stat kirası, bunun dışında bir de işte gelecek olan malzemelerin transferi, lojistiği için toplamda 900 bin euroyu duyan Metallica grubu üyeleri acaba yo artık dedi mi acaba? Bu ne be dediler mi acaba? Devam edelim. Konumuz şimdi şey. İspanya'da şampiyon belli oldu futbolda. Son maçta Barcelona Real Madrid 2-0 yendi ve Barcelona şampiyonluğunu ilan etti. Ve Katalanlar şampiyonluk turu attılar kendi şehirlerinde.
1: Üstü açık otobüsle.
0: Ve tabii Barcelona'nın antrenörü Alman antrenör Hansi Flick. Alman milli takımın eski antrenörlerinden biri. Ve Barcelona'nın ele avuca sığmaz bir yıldızı var. Kim o?
1: Lamin Yamal.
0: Lamin Yamal'in babası da benim bildiğim şey Fas kökenliydi galiba. Evet, Maroko kökenli aynen. Değil mi?
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Yani Müslüman.
1: Hı-hı.
0: Ve bu üstü açık otobüste... bir bayrak açtı o.
1: Lamine Yamal.
0: Ne bayrağı?
1: Filistin bayrağı.
0: Filistin bayrağı açtı. Bu çok konuşuluyor. Lamine Yamal'ın Filistin'e olan desteği konuşuluyor. Ve son gelen haberler, iddialar doğrultusunda dememiz lazım. Antrenörleri Hansi Flick bunu istememiş pek.
1: Ben bunu uygun görmüyorum, doğru bulmuyorum. Olmaması gerekirdi diyor. Hı-hı. Biz sadece spora odaklanmalıyız diye bir açıklama yaptı.
0: Evet, Hansi Flick'ten. Renklerini demek ki beğenmedi. Bilmiyorum artık.
1: Ama
0: hı-hı. Ama
1: bütün İspanya medyası olsun, hı-hı. Başbakanı olsun, hepsi Lamine Yamal'in bu yapmış olduğu
0: davranışı
1: takdirle karşılamışlar.
0: İspanya zaten Avrupa'da Filistin'e en çok desteği açıklayan ülkelerin başında geliyor. İşte İrlanda aklıma geliyor. Onun dışında İspanya, Türkiye bu ülkeler geliyor. Lamine Yamal. Kararsız olma, sen üzme herkesi. Kalbinde kim var, o mu yoksa ben mi? Bilmek isterim, yolumu çizeyim. Bayrağı da öyle elinde tutmuyor ha. Kocaman bir direğe asmış bayrağı.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com
2: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayagaştrasse 95, Ludwigshafen. #WeLoveAnka
3: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
4: Ne kadar güzel.
3: Devamı daha güzel.
5: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
6: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların eli

0: yeni adresi. R35 Mannheim.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Çaldılar Tan Taşçı ve Ramon. Metropol FM değil, Çay Şekeri programımızın son dakikaları geldi. Könde Uberciyim diye yazmıştı Barış arkadaşımız. Biz de sesini dinleyenlerimiz de bayağı Müslüm Gürses'e benzettik. Sesle mesajını dinlemiştik. Müslüm'den bir tane patlatayım abi o zaman sizin için, dinleyenlerimiz için dedi. Patlat dedik. O da patlatırım dedi. Patlattı. İşte.
1: Gün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır evlat. Sakla umutlarını, yıkılıp kalma sakın. Ümitsiz ve gayesiz yaşamak zordur evlat. Sakla umutlarını,
0: güzel,
1: yıkılıp
0: çok iyi.
1: Kalma sakın. Her gecenin sonunda bir sabah vardır evlat. Evlat, evlat.
0: Barış! Evlat, süpersin Barış vallahi, çok güzel. Evlat, o zaman şöyle evlat, yapalım abi.
1: Evlat, evlat.
0: Bugünlük böyle kapatalım ha. Nasıl?
2: Güzel.
0: Tüylerimiz diken diken oldu abi.
2: Oh.
0: Müslüm Baba'yı da rahmetle, saygıyla analım. 11-13 arası Hakan sizinle. Rengarenk programı kaçırmayın.
2: Evet ve 15 ile 19 arasında da Esra abi, arkadaşım sizinle olacak. Buyur.
0: Müslüm Baba'dan sonra yaparsın onu.
2: Evet.

0: geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Babette Büchner. Sechs Stunden haben Union und SPD im Kanzleramt beraten. Die Liste der bekanntgegebenen Ergebnisse fällt jedoch kurz aus. Vereinbart wurde, dass der CO2-Preis im kommenden Jahr stabil bleibt. Außerdem gibt es nun einen Arbeitsprozess für die geplanten Sozial- und Steuerreformen.
4: Unklar wird also weiterhin, wann endlich kommen die Entlastungen angesichts der hohen Energiepreise. Wann werden, wie angedacht, die Steuern für kleinere und mittlere Einkommen gesenkt? Doch nach den ganzen Streitereien, den miesen Umfragewerten, will sich die Koalition nun offenbar erstmal sortieren. Und die Devise heißt offensichtlich keine Schnellschüsse mehr, die dann krachen, scheitern wie die 1.000-Euro-Prämie. Immerhin hieß es nach dem Treffen, die Atmosphäre bei uns war gut. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
3: Das Bundeskabinett will heute verschiedene Vorhaben der Regierung auf den Weg bringen. Beschlossen werden soll unter anderem das Gebäudemodernisierungsgesetz. Es soll das umstrittene Heizungsgesetz der Ampelkoalition ersetzen. Die Bundesregierung will außerdem den Einsatz von K.O.-Tropfen härter bestrafen. Wer die gefährlichen Mittel für eine Vergewaltigung oder einen Raub einsetzt, soll künftig mit mindestens 5 Jahren Freiheitsstrafe rechnen. Seit der Einführung der elektronischen Krankschreibung fehlen Beschäftigte deutlich häufiger im Job. Oft heißt es, die digitale Krankmeldung sei schuld daran. Eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung kommt jetzt aber zu einem anderen Ergebnis.
5: Beschäftigte waren vergangenes Jahr im Schnitt fast 15 Arbeitstage krank gemeldet, rund 3,5 Tage mehr als vor der elektronischen Krankschreibung. Die Forscher sagen aber, das liegt nicht vor allem an der E-Krankschreibung, sondern an mehr Atemwegserkrankungen und daran, dass viele seit Corona vorsichtiger geworden sind. Wer ansteckend ist, bleibt heute eher zu Hause. Zoe Tessovali, Nachrichtenredaktion.
3: Werden die Tiere im Ausland geschlachtet? Zum 3. Mal innerhalb weniger Wochen haben Viehdiebe Dutzende Rinder von Weiden in Südbrandenburg gestohlen. 31 hochwertige Zuchttiere seien über Nacht mit einem Laster abtransportiert worden, sagte der betroffene Landwirt der dpa. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei im 6-stelligen Euro-Bereich. Erst vor einigen Tagen waren in Brandenburg 48 Rinder verschwunden, im April sogar 70 Tiere.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
7: Merhaba Taner.
6: Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı. Bu haberin ayrıntılarını alalım.
7: Evet, dün genişletilmiş il başkanları toplantısı vardı. AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, senin de ifade ettiğin gibi, bu rozetleri taktı. Bu konuşma sırasında Burcu Köksal'ın bir açıklaması oldu. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim diye bir mesaj verdi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da hizmet mücadelesini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımızla belediye meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum diye bir mesaj paylaştı.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer açıklaması yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik oldu. Bunu da alalım.
7: Evet, yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın kardeşimizle ülkemiz sınırları içinde yaşayan 86 milyon vatandaşımız arasında ne fark var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve muhalefete yönelikti bu mesajı. Hiç kusura bakmasınlar, muhalefet öyle istiyor diye biz Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde ister yurt dışında yaşasın, bütün vatandaşlarımızı aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz dedi.
6: Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Sel de vardı. Meydana gelen zararla ilgili bilgileri alalım.
7: Evet Taner, bu bölgeyle ilgili zaten bir sağanak yağış uyarısı yapılıyordu meteoroloji tarafından. Dereler taştı Havza ilçesinde. Çok sayıda aracın sürüklendiği de görüldü. Elektrik kesintileri de yaşandı. Yine bu ilçede eğitime bir gün ara verildi. Bölgede sel tehlikesi bir yandan devam ediyor. Bazı iş yerlerinin üst katlarına kadar su bastı.
6: Bolu Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan hakkında bir iddianame hazırlandı. Tamamlandı, bu iddianameyi de alalım.
7: Taner, dün Bolu Belediyesi'ne yapılan yine bir operasyon vardı. Jandarma Bolu Belediyesi'nde aramalar yapmıştı. Ardından senin de ifade ettiğin gibi 19 şüpheli hakkında iddianamenin hazırlandığı bilgisi geldi. İddianamede tabii en başta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yer alıyor. Burada market zincirlerine reklam baskısı yapıldığı, iş insanlarından sistematik şekilde bağış talep edildiği iddiaları yer aldı.
6: Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira İstanbul Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradı. Bu gelişmeye de bakalım Güçlü.
7: Taner, evet, senin de ifade ettiğin gibi Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira bir alışveriş merkezindeydi. Önce kendisine sözlü bir saldırı oldu.

şarkı söyleyeceksiniz. Atıyorum, ne bileyim. Bende de ne ses var ya. Şimdi örnek vermek de istemiyorum. Radyo anında kapatırsınız. Hazır mıyız? Ben sizi beni arayın dediğim zaman bu ritmi çalacağım sizi üzerine. Ne bileyim artık. Ne vardır? Bir taş attım tıh dedi vay vay. Bunun gibi saçma sapan bir olay yapacağız. Onun için şimdiden siz türkülerinizi ayarlayın. Ondan sonra heyecan durukta olacak. Anlaştık mı? Tamam bakalım. Madem anlaştık o zaman şimdi ilk parçamızla yolumuza çıkalım. Sakiler seslendiriyor. Duygusal bir parçayla bir açılış yaptık. Sizler türkülerinizi hazırlayın.

Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz radyonu yeni açanlar için. Bugün böyle geçici bir hafta sonu, bir cuma gibi bir günümüz var. Ve ne olacak tabii ki? Bugün akşamleyin, daha doğrusu cuma günü Überbrückungstag dediğimiz

0: günü tatil olarak kullanan birçok dinleyicimiz de mutlaka sağa sola ufak çapta da olsa tatile gidecekler. Ama burada ADAT diyor ki bugün yola çıkanlar yandınız. Onun için güzergahlarınıza iyice bir göz atın. Belki alternatif güzergahta bulabilirsiniz. O yollardan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Demek istediğim yollar çok kalabalık olacak. Aynı şeyi pazar günü de. Pazar günü geri dönüşte de yollar kalabalık olacak. Onun için biraz daha erken çıkmanızda, yola çıkmanıza fayda var diyeceğim. Bu kadar faydalı bir bilgiden sonra çok faydasız bir bilgi. faydasız bir bilgi değil de gırgır bir bilgi. Arkadaşlar yarın şöyle söyleyelim. Yarın Özcan Deniz'in Essen'de konseri var. Evet, aynı zamanda bir diğer günde Offenbach'ta konseri var. Ve ondan sonra Mannheim'de konseri var. Ve bu konserler için ben sizlere bilet kazandıracağım. Anladınız mı? Bilet kazandıracağım. Yapmanız gereken tek şey, her zamanki dediğim gibi, çalacağım bir ritim olacak. Şöyle bir ritim. Aynen. İşte bu ritmin üzerine türkü söyleyeceksiniz. Türkü çığıracaksınız. Var mı baba yiğit kendine güvenen? Aynen bu ritim üzerine olduğu kadar. Olmasa da belki olur diyeceğim ama bizi eğlendirmeniz gerekiyor. Böyle normal şiir okur gibi de olsun istemiyorum. Böyle yanık yanık. Böğrünüzden böyle. Böğrünüzden böyle çıka çıka ateş içerisinde. Bir türkü söyleyeceksiniz. Biraz sonra size bir örneğini göstereceğim. Melih arkadaşımı çağıracağım buraya. Bizim müzikten sorumlu arkadaşımız. Gel bakayım bir örnek ver diyeceğim. Melih'in de sesi çok güzeldir. Az sonra burada. Örneğimiz burada olacak. Sakın radyonuza ayrılmayın. Metropol FM'desiniz. Rengarenktiniz. Keyfiniz bol olsun.
1: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta. Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House. Prinz Regentenstraße 60 Ludwigshafen.
2: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
3: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
4: Size de bu yakışır.
5: Özcan

0: coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de'de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
2: Evet, duygusal bir parçayla yine devam edeceğiz. Sonra coşacağız. Merak etmeyin, sonra coşturacağım sizi. Oturmak yok arkadaşlar. Ama öncesine EPO seslendiriyor. Şimdi sizler için yeraltı diyor. Metropol FM'de.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçimlerin ardından ilk kez bir araya geldi. Oylama sonucunda CDU'lu Thomas Strobel yeni meclis başkanı olarak seçildi. 66 yaşındaki Strobel 157 eyalet milletvekilinden 103'ünün oyunu alarak gerekli çoğunluğu rahatlıkla sağladı. Öte yandan Yeşiller Partisi'nden muhterem Aras yeni meclis başkan yardımcısı seçildi. Mannheim Waldorf bölgesinde polis ile bıçaklı bir şüpheli arasında yaşanan olayda 20 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Polis açıklamasına göre şüpheli önce bir trafik kontrolünden kaçtı. Daha sonra aracını kent merkezinde durduran şahıs elinde bıçakla polis memurlarına doğru ilerledi. Bunun üzerine polis ekipleri ateş açarken saldırgan ağır yaralandı. Soruşturma başlatıldı. Baden-Württemberg eyaletinde yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte bugün önemli bir oylama yapılacak. Yeşiller ve CDU'dan oluşan koalisyon hükümeti Cem Özdemir'i eyalet başbakanı seçmeye hazırlanıyor. Koalisyon anlaşmasına göre CDU eyalet başkanı Manuel Hagel'in de başbakan yardımcısı olması bekleniyor. Değerli dinleyenler, federal hükümetin koalisyon toplantısından sınırlı bir sonuç çıktı. Birlik partileri CDU, CSU ve Sosyal Demokrat Parti liderleri CO2 fiyatının gelecek yıl artırılmamasında uzlaştı. Gelir vergisi reformuyla ilgili ise somut karar açıklanmadı. Hükümetin 2027 bütçesinde tasarruf politikasını sürdürmesi bekleniyor. Ve dini tatil günü Christi Himmelfahrt nedeniyle otoyollarda yoğunluk bekleniyor. Autobahn GmbH özellikle bugün öğle saatlerinde ve pazar günü trafiğin ciddi şekilde artacağını açıkladı. Berlin-Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern bölgelerindeki yol çalışmaları da trafik sıkışıklığını arttırıyor. Alman demiryolları Deutsche Bahn yaz tatili için ailelere yönelik yeni bir kampanya başlattı. Buna göre en fazla 5 kişi 99 euro 99 sent karşılığında gidiş dönüş uzun mesafe tren yolculuğu yapabilecek. Kampanyanın Haziran ayı ortasından itibaren satışa sunulacağı açıklandı. Teklif tüm eyaletlerde yaz tatili süresince geçerli olacak. Almanya'da devletin uyguladığı akaryakıt indiriminin büyük ölçüde vatandaşa yansıdığı açıklandı. Monopol komisyonu yaklaşık 17 sentlik indirimin pompada hissedildiğini duyurdu. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Rengarenk programdasınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan radyolarını yeni açanlar için ve bugün heyecan dorukta arkadaşlar. Daha doğrusu çok farklı bir konseptimiz var. Biliyorsunuz yarın ve diğer bir gün ve daha da diğer bir gün Özcan Deniz'in Essen, Offenbach ve Mannheim konserleri söz konusu ve bu konserler için bilet kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken bir şey olacak. O bir şey de aynen şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi size bir ritim çalacağım. Yabancı bir ritim. Eskilerden 70'li senelerin bir ritmini çalacağım. O ritmin üzerine türkü çıracaksınız. Şimdi bakın. Bir dinleyicim göndermiş şu şekilde.
4: Mağrur olma deme var mı ben?
3: Oh. Oh, der Speck vom Fenster. Bir daha gel bakayım. Şimdi geldi. Tekrar baştan alalım. Alıyoruz.
4: Mağrur olma deme var mı ben gibi? Bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi Hakan'ım.
3: Evet, Ayhan Mannheim'den Ayhan bu türkümüzü çığırmış ama şimdi bu türküyü böyle yalın söylemeyeceksiniz. Ben size bir ritim çalacağım. Nasıl bir ritim? Bakın şöyle bir şey. Yeah. Sugar Gang'in 1978-79 olması gerekiyor. Yok, hayır, daha da öncesinin olması gerekiyor. Reaper's Delight adlı bu şarkının sadece ben instrumental kısmını çalacağım. Bunun üzerine de siz türkünüzü söyleyeceksiniz. Şimdi bu türküyü en iyi söyleyebilenlerden bir tanesi bizim bütün Metropol FM'de müziğimizden sorumlu arkadaşımız Melih. Çok da güzel sesi var. Ve yanık da bir sesi var. Programlara da katılıyor dışarıdan. Melih'e dedim ki Melih gelir misin? Dinleyicimize bir örnek verebilir misin dedi. O da dedi tamam Hakan hemen hazır koşa koşa geldi. Teşekkür ederiz kendisine de zaten. Ve bu arada şimdi olaya daha hakim olabilmeniz için arkadaşlar örneği veriyoruz biz size şimdi. Hazır mıyız? Melih hazır mısın?
5: Hazırım.
3: Tamam başlıyoruz. Kes müziği kes. Şimdi orijinal müziğe geçiyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, start.

0: kadar yeterli.
1: Evet! Ya sen yeter dedin ama bizim için yetmezdi. O kadar güzel söyledin ki biz burada mahvolduk. Evet arkadaşlar, bundan güzel bir örnek olamaz değil mi? Bu şekilde şarkıyı söyleyeceksiniz, türkümüzü söyleyeceksiniz ve Özcan Deniz'in konserleri için biletleri kapacaksınız! Yes! Vallahi tüylerim diken diken oldu diyeceğim ama bizde tüy yok, kıl var biliyorsun. Belli yaştan sonra tüyler kıl oluyor. Fırça gibi. Zor. Çok teşekkür ederim o sesine sayan. Ne güzel ederim. Söyledin seni. Ben vallahi bayıldım. Mutlaka seni izlemeye geleceğim. Mutlaka. Ne gülüyorsunuz? Alkış. Teşekkür ediyoruz Melih arkadaşıma ve vay Melih 10 numara diye mesajlar geliyor. Hakan bu ses harika. Nesrin ben diye. Oo baksana bahtın da açıldı.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Zor arkadaşlar, sadece yazmakla olmuyor. Aynı zamanda sizler de katılırsanız, programımıza renk katarsınız. Sizin için de çok güzel bir an olur. Mutlaka. Anlaştık mı? Beni arayın dediğim zaman arayacaksınız ve bu Özcan Deniz'in konserlerine biletleri kazanacaksınız. Dedikten sonra en son parçalarla ilerliyoruz. Bunlardan bir tanesi Manifest ve Ajda Pekka. Hileli diyor. Nerede Metropol FM'de? Rengarenk'te gününüz rengarenk olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

Evet, almış olduğumuz o kadar mesajlar var ki vay vay vay, Melih abim gelmiş. Bu nasıl bir sesli? Bu nasıl bir karma karışık ve muhteşem bir durumdu diyenleriniz mi? Ondan sonra ne olur bir daha Tugabe diye bağıranlar. Ya biz zaten radyoya sadece sesi güzel olanları alıyoruz. Ben hariç bende bir istisna yaptım. Ben de asgari ücretten daha asgari çalıştığım için arkadaşlar. Hadi dediler, göz yumlar, gel Hakan, gel gel gel gel gel bedavaya, gel gel gel gel gel gel, topla topla topla. So, biraz sonra yarışmamız başlayacak ve beni arayın dediğim zaman arıyorsunuz ve o ritmin üzerine bakalım hangi türkümüzü seslendireceksiniz. Evet, sizleri eğlendirmeye devam ediyorum ve ne demiştik, her zaman olduğu gibi bu sefer de hiçbir yerde bulamayacağınız, göremeyeceğiniz, duyamayacağınız şarkılardan bir tanesine yer veriyorum. Eski bir şarkı, artık sevmeyeceğim ama bu çok daha farklı bir versiyon. Hep beraber dinliyoruz Rengarenk programında. Mikrofon ben alemin en kel DJ'yim, DJ Hakan. Nasıl giriş ama? Wow!

Evet, bugünkü en oynak, en kurak ve üzgün. Tabii ki sözleri dinleyecek olursak bizleri ister istemez böyle hüzünlendiriyor ama en azından parçayı çalmış oldukları enstrümanlar bizi kaldırıp oynatıyor. Böyle şarkılara sık sık yer vereceğim. Bu programda sakın ayrılmayın radyonuza. Biraz sonra da yarışmamız başlayacak. Nerede? Tabii ki...

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunja.com – Hilfe für Mitmenschen.
2: Angus Kebab Restaurant.
3: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
4: Benim canım hamburger çekti baba.
5: Steak veya kebaba hayır demem.
3: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
2: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebab Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
6: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
7: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Rengarenk'tesiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan radyolarına yeni açanlar için. Ve arkadaşlar, bu hafta sonuna yakın, daha doğrusu yarın Özcan Deniz'in Essen'de konseri var. Sonra Offenbach'ta konseri var. Daha sonra da Mannheim'de konseri var. Ve bu konserlerine, Özcan Deniz'in bu konserlerine bilet kazanmak istiyorsan beni şimdi arıyorsun. Ama biletleri öyle beleşe falan vermeyeceğiz. Sakın. Şimdi ben size bir ritim çalacağım. Bu ritim üzerine siz de artık sesinize mi güveniyorsunuz, neyinize güveniyorsunuz ya da rezil rüsva olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Metropol FM Rengarenk'tesiniz ve bu ritmin üzerine bir türkü söyleyeceksiniz. Hangi ritim diye merak ediyorsunuz, çalıyorum. Yes! Oh! İşte bu ritmin üzerine bir türkü söyleyeceksiniz. Var mı kendine güvenen? Kendine güvenenler arası 0-32-117-970-71. Yarışma başlıyor. Bakalım bugünkü ilk kurbanımız kim olacak? Merhabalar, kimle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Ayhan.
0: Ayhan nereden arıyorsun bizi?
1: Dorsten'den.
0: Fort nereden?
1: Dorsten, Recklinghausen
0: Dorsten. Dorsten'den arıyorsun, Recklinghausen'dan. Evet Ayhan, şimdi ritmi duydun.
1: Evet.
0: Duydum. Bunun üzerine sesine güveniyor musun?
1: Sesim pek güzel değil ama ritme uydururum yani, gider arada biraz.
0: Arada bir gider diyorsun. Ama hiç yani şiir gibi okuyacak olursan almıyorum. Hemen
1: yok,
0: diğer dinleyiciye geçiyorum.
1: Söyleyeceğim.
0: Söyleyecek misin? Tamam, okey. Başlayabilir miyiz?
1: Başlayalım.
0: Hadi bakalım. Hangi türküyü söyleyeceksin onu da merak ediyoruz.
1: Kayserliyim, Gesi Bağları'nı söyleyeceğim.
0: Oo. Ama biraz önce Melih arkadaşım söyledi zaten onu.
1: Çok güzel söyledi. O da olur. Ürgüp de söyleyebilirim. Şenol Asan Ürgüp.
0: Farklı bir şarkı söyleyebilirim. Farklı bir türkü söylemek tamam. İster misin? Başlayalım mı?
1: Tamam, Şenol. Başlayalım.
0: Hadi başlayalım. 5, 4, 3, 2, 1 ve start.

0: Tamam, Allah'ın seversen bize fazla ızdırap çektirme. Teşekkür ediyorum. Çok iyisin. Yani çok iyisin derken bir heyecan da vardı mutlaka, değil mi?
1: Tabii tabii, çok tabii. Bu telefon zaten açılınca kalp çatmaya başlıyor.
0: Öyle de oluyorsun değil mi? Aslında sesim yani çok yanıktır diyorsun böyle böğrümden vura vura. Yok, yok. Öyle mi?
1: Yok, çok bozuk ama tempo
0: kadar, gidiyor. Yok ya. O kadar da bozuk değil. Ben o kadar da bozuk görmedim. Sen hattımızda kalıyorsun. Çünkü tamam. Diyorum neden? Neden olabilir?
1: Özcan Deniz için bilet vereceksin.
0: Vereceğim. Kazandın mı?
1: Bilemiyorum onu. Ha, verirsen onun için bekliyorum.
0: Ya nasıl bilemiyorsun? Böyle bir cesaret, böyle rezilliği göz önüne alıp da böyle katılmak da sadece cesaretinden dolayı bu biletler senin.
1: Teşekkür ederim.
0: Hattımıza kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Çünkü ben tamam. Bir kurban daha arıyorum. Bakalım tamam. İkinci kurbanımız kim? Merhabalar, kiminle görüşüyorum? Kurban kapatmış. İkinci kurbanımız. Şimdi değişik bir kurban arıyoruz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Ali.
0: Ali Bey, nasılsınız? Bey. İyi misiniz? Nereden arıyorsunuz?
2: Teşekkür ederim, Mannheim'den.
0: Mannheim'den arıyorsunuz. Sesinize güveniyor musunuz?
2: Evet. Vallahi idare ederiz bir şeyler.
0: Zaten vallayla girdiğin için bizi böyle yani şeyi düşürdünüz yani. Down yaptınız bizi. Yanınızda kimse var mı?
2: Yok, kamyondayım. Sonra Panto'dayım Kankan Bey.
0: Kamyonda da ne güzel çıkar o ses, biliyor musun?
2: İnşallah.
0: Yankıla nasıl böyle güveniyorsun sesine, değil mi?
2: İngilizce bir şey olabilir mi? Rap gibi?
0: Ya yani ben şimdi benim şeyim İngilizce ben. Ritim çalıyorum, o ritmin üzerine sen
2: tamam,
0: Türkçe okay. Yani daha doğrusu türkü söyleyeceksin. Herhangi bir türkü.
2: Türkçe ama.
0: Türkünün İngilizcesi var mı?
2: Tamam Kalkan Bey, bakarız bir şeyler, uydururuz işte.
0: Yani İngilizce türkü varsa onu ben şimdi bak çok merak ettim. Var mı bildiğin senin?
2: Yok Kalkan Bey, hani dedim ya İngilizce bana... türlü. Rap gibi bir şeyler işte.
0: Tamam, rapı mapı da boş ver, sen türkümüzü söyle. Bana da bey deme, ne olur kurban olayım. Bana ha koş de, yavrum de, canım tamam, cicim de.
2: Tamam Kalkan kardeş, ben azıcık büyüküm sende.
0: Aynen, sağ olasın. Evet, başlayalım mı?
2: Başlayalım.
0: Başlıyoruz, hadi 5, 4, 3, 2, 1, start!

0: Leylim ley.
1: Bir dakika, orada bir lım lım lım lım falan dedi orada. O neydi?
0: Lım lım demedim Hakan Bey, ne bileyim.
1: Bak yine bey diyor.
0: Heyecandan belki işte bir şeyler
1: var. Ya ben seni fazla şey yapmayayım, yormayayım. Ben sana bu biletleri kazandırıyorum.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Metropol FM 1 numarasınız.
1: Rica ederim. Sağında solunda kimse var mı? Böyle duyan oldu mu seni?
0: Yok kardeş.
1: Olmadı değil mi? Tamam, bu kadardır. Evet, ve bu biletler senin. Yes! Hattımıza kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun, tamam mı?
0: Tamam.
1: Biletleri
0: tamam,
1: sana
0: tamam.
1: Biraz sonra armağan edeceğim. Ve hangi konserine gitmek istersin Özcan Deniz'in? Hangi şehirdekine?
0: Mannheim'dekine.
1: Tamam, o biletleri sana vereceğim şimdi. Ve arkadaşlar, sakın ben de katılamadım diye üzülmeyin. Biraz sonra yarışmamız devam edecek. Var mı kendine güvenen? Kendine güvenen varsa beni arayın dediğim zaman arayın. Numaramız yok ise 0-30-217-970-71 rengarenktesiniz. Her şey rengarenk burada. Evet, rezil mi olmak istiyorsunuz rengarenge gibi? Gülmek mi istiyorsunuz rengarenktesiniz? Metropol FM'desiniz. Mikrofonu ben Nici Akar.

Ve rengarenk devam ediyor. Ne güzel değil mi? Ve buna benzer yarışmacılarımız biraz sonra haber bültenlerinden hemen sonra mutlaka olacaktır. Sizler de bu yarışmaya katılabilirsiniz. Sesinize güveniyorsunuz ve cüret ediyorsunuz. Daha doğrusu ya bana bir şey olmaz. Aman rezil olayım rüsva. Hiç fark etmez benim için. Yeter ki biletler gelsin diyorsanız doğru yerdesiniz. So, jetzt machen wir weiter mit Mardinler. Burada mısınız? Parmak kaldırın. Aa, şöyle. Biraz da hareketlenelim değil mi? En güzel şarkılardan bir tanesi geliyor şimdi. Kim geliyormuş, ne geliyormuş? Mardin Kapı Şen olur. Hadi bakalım. Metropol FM'desin, rengarenktesin. Gününüz hep böyle olsun, rengarenk.

Evet ve bir dinleyicimiz Frankfurt'tan ne diyor? Bugün benim kankamın 50. yaş günü. Sıradaki parçanı armağan edersen çok sevinirim. Kankamın adı lakabıyla Mörfel'den, Waldorf'tan Paspas Fatoş. Kendisini paspas yapmakta bir hastalığı var diyor. Teşekkür ediyoruz ve bu mesaj tabii ki kimden geldi? Veni Vidi Vici'den geldi arkadaşlar. Veni Vidi Vici'den. Frankfurt'tan Okan Orhan aslında. So, jetzt machen wir weiter. Bu parça hangi parça olsun? Sevemedim kara gözlüm. Armağan olsun paspas Fatoş. Yarışmamız devam edecek. Arkadaşlar, türkü söyleyeceksiniz ama yabancı bir beat'in üzerine, yabancı bir ritmin üzerine türkü söyleyeceksiniz. Var mı kendine güvenen? Beni arayın dediğim zaman arıyorsunuz ve yarışımıza dahil oluyorsunuz. Rengarenk desiniz, keyfiniz bol olsun. Mikrofonu ben, DJ Hakan.

Pava'dan dinledik. Sevemelim kara gözlüm dedi ve şimdiki çalacağım parçayı nereden tanıyoruz? Hababam sınıfından tanıyoruz. Neler oluyor hayatta? Şimdi neler oluyor hayatta? Tabii ki bu neler oluyor hayatın versiyonu, çok daha farklı bir versiyonu çalacağım sizlere. Muhteşem olmuş. Ben çok aynen o şekilde olmuş ve dinliyoruz bakalım. Fazla bıdı bıdı yapma Hakan. Çal parçayı. İşte neler oluyor hayatta? Rengarenk'te. Metropol FM'de.

0: Tünelin ucu bir yere çıktı. Neler oluyor hayatta Metropol FM'de?
1: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta. Lezzette sınırları kaldırıyor.

0: Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
1: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kuvir Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kuvir Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kuvir Restoran Kuvir Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kuvir.
2: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
3: Size de bu yakışır.
4: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Evet, rengarenklisiniz. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Var mı kendine güvenen? Arkadaşlar, yarın Esin'de Özcan Deniz'in konseri için biletim var. Daha sonraki konseri için, yani neredeydi o? Bir dakika. Offenbach'taki konser için biletim var. Bir de Mannheim için Özcan Deniz'in biletleri elimde. Şimdi bu Özcan Deniz'in, biletlerine sahip olmak istiyorsanız beni arayacaksınız ama tek bir şartım var. Ben size yabancı bir ritim çalacağım. Aynen şu ritime. Evet, duyuyorsunuz. Bu ritimin üzerine siz Türkü söyleyeceksiniz. Var mı kendine güvenen? Arayın. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 ve siz aradıktan sonra, daha doğrusu bir yarışmacımı alırsam hattımıza, diğerleri kapatmasın. Çünkü bir dinleyicimi daha alacağım. Tekrar ediyorum. Bu ritmin üzerine türkü söylemek isteyen şimdi beni arıyor. Evet, heyecan dorukta. Bakalım kim? Bugünkü ilk kurbanım kim olacak? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Alo, merhabalar, ben Cem.
0: Cem, nereden arıyorsun bizi?
1: Frankfurt am Main.
0: Frankfurt am Main.
1: Ya.
0: Niçin aradın bizi?
1: Bilet kazanmak için.
0: Evet, bilet kazanmak için ne yapman gerekiyor?
1: Senin verdiğin o fon müziğinde türkü söylemem gerekiyor.
0: Oo, güveniyor musun kendine?
1: İnşallah beğenirsin.
0: İyi, hazır mıyız? Başlayalım mı?
1: Tabii, hazırım.
0: Hadi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1, on start.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Dam üstünde u neler, dam üstünde u neler, tombul tombul memeler, zalim oy gelin, zalim zalim zalim. Oh yeah, zalim zalim zalim.
0: Ya ya, manyaksın ya. Süper süper yani. Bir de o dam üstünde u nelerdeki, bir de yeah yeah yeah diyorsun ya. Ya ben sana manyaksın mı dedim, çok özür dilerim. Yani.
1: Yok, gayet güzel oldu.
0: Güzel oldu değil mi? Yani sen de ben de beraber böyle manyağın tekiyiz işte. Ben böyle bir şey yaptırıyorum, sen de böyle bir şey. Normal insan yapmaz zaten bunu. Evet, çok teşekkür ediyorum. Muazzamdı. Ben çok beğendim ve hele o arada ye ye ye var ya, o bitirdi zaten. O kazandırdı ve bu biletler senin. Evet, hangi şehirden arıyoruz?
1: Offenbach'taki konserine gitmek
0: istiyorum. Offenbach'taki konserine gideceksin. Hatta kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun, tamam mı?
1: Tamam.
0: Okeydir. Ve diğer dinleyicimi alıyorum. Bakalım. Diğer dinleyicimiz hangi türküyü çığıracak? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
2: Ben Dilek.
0: Dilek, nereden arıyorsun bizi?
2: Bad Kreuznach'tan arıyorum.
0: Bad?
2: Bad Kreuznach.
0: Kreuznach.
2: Evet.
0: Şimdi Dilek, nasıl bir işin içine girdin, farkında mısın?
2: Vallahi farkındaydım. Şu an iş yerindeyim. Yengemle beraber oturduk. Yarışalım mı? Aç yarışalım dedi.
0: Oo, yengen de yanında öyle mi?
2: Evet, beraber çalışıyoruz da yanında.
0: Oo, çok güzel. Yengen arkada böyle ye, ye, ye der. Artık ne varsa yersiniz siz de.
2: Ne varsa gelsin.
0: Hangi türkümüzü söyleyeceksin bakalım? Çok merak ettim.
2: Hangisini söyleyeyim?
0: Yani onu sen bileceksin. 3 saniyen var.
2: Ne ağladın?
0: Dur da. Ritim başlamadı. Ama uyacak, tamam mı? Ritime uyacak.
2: Tamam, oldu.
0: Hazır mıyız?
2: Hazır mıyım bilmiyorum.
0: Başlıyorum. 3, 2, 1, start!

0: ağlama. Ne ağlattın benim zülfü siyahım. Bu da gelir, bu da geçer.
1: Ama...
0: ağlama.
1: Yengenin sesini duyamıyorum arkada, arka fonda.
0: Yenge sen de.
1: Hadi yengesi sen de. İkiniz bak, bir kişiye bileti veremiyorum. İki kişi. Yengen ne söyleyecek bir şeye? Arkadan. Hadi bakalım.

0: güzeldi. Çok güzeldi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yengen söylemeseydi o iş olmuyordu. Vallahi billahi.
1: Haksızlık yapıyorsunuz.
0: Vallahi olmadı. Yengene ya, yat kalk yengene dua et. Ne yengeymiş ya.
1: Çok kötü. Allah razı olsun.
0: Tamam abi. Hatta kalıyorsunuz, sakın ayrılmıyorsunuz. Evet arkadaşlar, sizin de sizler de böyle bir yarışmaya katılmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey, duydunuz, gördünüz. Çalacağım bu ritmin üzerine Türkçe bir türkü söyleyeceğim. Yani daha Türkçe, zaten türküler zaten Türkçedir de. Yani bir türkü söyleyeceksiniz ama ille de yengeniz falan olması gerekmiyor. Dayı da olabilir. Yarışmamız dediğim gibi biraz sonra devam edecek. Ama şimdi Sıla'yla dıkıdık dıkıdık dıkıdık devam ediyoruz. Hayvan, ne hayvan, hayran diyor. Hayvan mı dedim ben?

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz, Alman Sendikalar Birliği DGB'nin kongresinde sosyal reform planlarını savundu. Fakat Merz'in konuşması sırasında salondan yuhalamalar ve ıslık sesleri yükseldi. Özellikle emeklilik reformu konusunda sendika delegeleri sert tepki gösterdi. Merz ise bunların hiçbirinin kendisi ya da hükümetin kötü niyeti olmadığını, tamamen demografi ve matematik meselesi olduğunu belirtti.
2: O meine Damen und Herren, das alles ist keine Bösartigkeit von mir oder von der Bundesregierung. Ja, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, das ist Demografie und Mathematik.
1: Merz, planlanan reformların tehdit değil fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Fakat salondaki yaklaşık 400 delegeyi ikna etmekte zorlandı.
2: Und deswegen will ich es noch einmal sagen, diese Reformvorhaben sind keine Bedrohung, sondern sie sind eine große Chance. Sie sind eine große Chance, meine Damen und Herren.
1: Başbakan Merz, reformların çalışanlar için de kazanç sağlayacağını da savundu.
2: Reform heißt nämlich, meine Damen und Herren, Gewinn für alle, auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland.
1: Konuşmasının sonunda Almanya'nın uzun yıllardır ertelenen modernleşme sorunlarına dikkat çekti.
2: Wir haben es schlicht versäumt, unser Land zu modernisieren. Dies rächt sich nun im Schatten der großen Transformationskräfte, und ich nenne nur die Demografie und die Digitalisierung. Deutschland muss sich also aufraffen.
1: Başbakan Merz'in DGB kongresinde zor anlar yaşayacağı tahmin ediliyordu. Alman Sendikalar Birliği DGB'nin salondaki sert tepki ve yoğun protestolar siyasette uzun süre tartışılacak gibi görülüyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

kız şunun sesini. Ne var ya? Bedavayı bulunca böyle sesini açıyorsunuz. Ne var yani? Zo. Duyabilsinler beni değil mi? Abartmayalım arkadaşlar. Zo, jetzt machen wir weiter. Evet, o kadar çok mesaj aldım ki ve telefon hatlarımız şu anda yani neredeyse kilitlendi. Yarışmaya dahil olmak isteyen birçok dinleyicim var. Alacağım, şimdi bakayım, iki yarışmamız daha olacak. Yani dolayısıyla 4 kişiyi daha alacağım. Biraz sonra sakın radyonuzdan ayrılmayın. Tekrardan radyonun yeni açanlar için bir hatırlatma yapayım. Radyonun yeni açanlar için. Bugün Özcan Deniz'in hem Offenbach hem Mannheim hem de Essen konserleri için biletler dağıtıyorum sizlere. Ve bu biletler için yapmanız gereken şey yabancı bir ritmin üzerine... Bunun üzerine türkü söyleyeceksiniz arkadaşlar. Var mı kendine güvenen? Ama şimdi değil. Biraz sonra size beni arayabilirsiniz dediğim an arıyorsunuz. Ondan sonra yarışmamız başlıyor. Şimdi bu kadar keyifli, bu kadar eğlenceli, bu kadar rezil rüsva bir programdan başka neler var? Tabii ki hiçbir yerde duyamayacağınız, daha doğrusu alamayacağınız ve Hakan Şazam'ınızı kullanamayacağınız parçalarla ilerliyoruz. Bunlardan bir tanesi geliyor şimdi.

Rengarenk. Çok güzel değil mi? Vallahi billahi ne kadar güzel söylüyor ama. Of içim geçti. Biraz sonra yarışmamız başlıyor arkadaşlar. Şimdi kısa bir aramız olacak. O kısa aramızın hemen ardından Özcan Deniz'in bu biletlerini sizlere armağan edeceğim. Var mısınız? 0-32-117-970-71 kimseye söylemeyin. Kendimce komiklik yapıyorum işte. Kendi eksenim etrafında böyle arkadaşlar eğleniyorum. Sizleri suç ortağı yaptığım için çok özür dilerim lütfen. Dediğim gibi hazır mıyız türkü söylemeye? Ama türküyü nasıl söyleyeceksiniz onu da söyleyeyim ben size.

0: Yıldız. Beni arayın dediğim zaman biraz sonra bir aramızın hemen ardından radyonuzdan sakın ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Şimdi pratik bilgiler köşemiz. Çayı seviyoruz. Çaycı bir toplumuz. Çayı seversin.
0: Evet.
2: Hangi çayı?
0: Ben genelde sallama çayı içiyorum.
2: İşin gücün sallama zaten.
0: Yani.
2: Çay demliyor musun yoksa sadece sallama çay mı?
0: Yok gerçekten? Sallama.
2: Ben demli çaya bayılırım, tamam mı? Ama demli çayı yapmışsındır bugüne kadar.
0: Mutlaka.
2: Ama demlikte yapmadan önce eski çayı bir dökmen gerekiyor. Nasıl döküyorsun abi onu?
0: İkinci suyunu boşaltıyorsun, evet, lavaboya. Ondan sonra geri kalan çayı çöp tenekesine atıyorsun. Sonra tekrar lavaboya getiriyorsun ve çalkalıyorsun.
2: Ondan sonra mosluğa döktüklerini ayıklaman gerekiyor.
0: Tabii ki o da
2: biraz
0: var.
2: Zahmetli bir iş.
0: Tabii ki.
2: Doğru mu?
0: Evet.
2: Bak bunu...
0: Ben bu yüzden sallama çayı içiyorum.
2: Bunu kolaylaştırmak için çok basit. Lavabonun gideri var ya, oraya bir tane kağıt havlu koyuyorsun. Tamam mı? İki
0: tamam.
2: Kat.
0: Şimdi
2: ondan sonra hepsini suyla beraber boşaltıyorsun. Süzmüş oluyorsun. Ondan sonra onu alıyorsun, bastırıyorsun. Böyle suyunu akıtıyorsun. Ondan sonra çöpe. Nasıl ama?
0: Çok iyi.
2: Ya. İyiydi değil mi?
0: Muazzamdı.
2: Bir çay yap da içecek o zaman.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
0: Evet, Metropol FM'de yine beklenen an geldi. Rengarenk programdasınız arkadaşlar ve var mı kendine güvene? Ne yapıyorsunuz? Size vereceğim yabancı bir ritmin üzerine türkü söyleyeceksiniz. Nasıl olacak bu diye böyle düşünüyorsunuz. Ben de çok düşündüm ama denedik. Gayet de güzel oldu, hoş oldu. Çok eğlenceli hikayelerimiz oldu. Bu hikayenin bir parçası sizde olmak istiyorsanız beni şimdi arayın. 030-217-970-71. Bakalım hangi yarışmacımız ile yarışacağız? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba, Serap ben.
0: Serap Hanım, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Nereden arıyorsunuz?
3: Bremen.
0: Bremen?
3: Yes.
0: Evet, Bremen'den şimdi Özcan Deniz konserini kazandığınız zaman Offenbach'a gidebilecek misiniz?
3: Hayır, Offenbach ne kaç kilometre hemen bakmam lazım.
0: Yani bilmiyorum, yani 4700 kilometre falan var herhalde.
3: Yok, 4700 taksiciyim ama 4700 kilometre çok uzak gider.
0: Ama gefürte fiyatı zimundat dedim ben.
3: Ya evet. Hamburg olarak düşünmüşüm. Çok özür dilerim.
0: Ablacığım, Hamburg kalmadı elimizde. Size Essen de verebiliriz. O da
3: yok,
0: uzak.
3: Essen de
0: ver. Mannheim verebiliriz. Ya. Daha da uzağa.
3: Daha da uzak. Evet. Olsun, ben başkasının hakkına girmeyeyim o zaman.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok ince düşüncelisiniz. Kendinize iyi bakın. Yine bekleriz.
3: Ederim.
0: Bunu saymayız.
3: Tamam,
0: ha.
3: Tamam. Aslında çok güzel bir türkü hazırlamıştım ama neyse.
0: Ama ille de sesini böyle millete duyurmak istiyorsan ben sana o zaman biletsiz bir şekilde bu şansı tanıyorum. Hadi bakayım, dinliyoruz seni.
3: Tamam, bir deneyeceğim.
0: Hadi bakalım.
3: Tamam. Müziği alayım. Giriyorum.
0: Evet.

0: Evet ve Bremenli. Susmuyor da ha. Susmuyor da.
1: Ya şu an müşterime geç kaldım. Patrondan kesinlikle kesinlikle fırça yiyeceğim. Mutlaka beni duyuyor şu anda. Ama önemli değil.
0: Ama bir dakika boş ver. Patron seni yani yollasa da.
1: Patron işim oluyor yalnız.
0: Tamam. Bu iş, bu sesine zaten sana başka bir iş bulabiliriz biz. Tamam. Başka kapı açtık sana.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür ederim. Kendine iyi bakasın. Patrona kolay selam gelsin. Söyle. Sağ olasın.
1: Baş üstüne. Hoşça kal.
0: Thank you. Evet arkadaşlar. Bye bye. Bye bye. Hala konuşuyor. Çok tatlı değil mi? Zo. Şimdi diğer dinleyicilerimize geliyoruz. Bakalım. Kendine güvenen yarışmacımızın adını, soyadını alalım. Merhabalar. Kiminle görüşüyoruz?
2: Merhabalar, ben Mustafa Çınar.
0: Mustafa Bey, nereden arıyorsunuz bizi?
2: Bielefeld'den arıyorum.
0: Bielefeld'den arıyorsunuz. Yarışmamızın şartlarını biliyorsunuz değil mi?
2: Biliyorum.
0: Evet, yabancı evet. Bir ritmin üzerine söyleyeceğiniz bir türkü size iki tane Özcan Deniz bileti kazandıracaktır.
2: Tamamdır.
0: Hazır mıyız?
2: Tamamdır. Hazırız.
0: Hadi başlıyoruz.
2: Gözüm yolda, gönlüm darda, ya kendin gel ya da haber yolla. Gözüm yolda, gönlüm darda, ya kendin gel ya da haber yolla. Duyarım yazmışsın iki satır mektup, ya vermişsin trene halini unutup.
0: Bak ben sana bileti, ben sana bir şey söyleyeyim. Bak ciddi söylüyorum. Ben sana aslında bu bileti vermeyecektim ama o sonunda dedin ya. Seni o kurtardı. Ya. Söyleyeyim, seni o kurtardı.
2: Çok heyecanlıyım.
0: Biraz söyler misin? Hu der misin? İşte bu. İşte bu. Hattımıza kalıyorsun. Bu biletleri kazandın. Bir de ben yapayım. Evet ve diğer dinleyicimize geçiyoruz. Bakalım diğer dinleyicimiz kim? Merhabalar, kiminle görüşüyorum? Ve iki numaralı hattımızı açıyoruz. Buyurun.
3: Merhabalar.
0: Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız?
3: Merhaba. Sağlıyız. Annemle arabadayız. Gidiyoruz. Şu an sizi dinliyorduk.
0: Oo,
3: vallahi çok hayranım.
0: Ne güzel. Analı danalı. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben ne dedim orada? Allah Allah. Kusura bakmayın, biraz patavatsızımdır ama biliyorsunuz kalbim
3: yok.
0: Temizdir benim. Şimdi nereden arıyorsunuz bizi? İlk önce onu öğrenelim. Nereden? Köln'den.
3: Evet.
0: Özcan'ınız Köln'e gelmiş. Yakın zaten. Yok, oraya evet. Gelmemişti. Pardon, güldür güldür. Karıştırıyoruz artık her şeyi. Zo. Şimdi yarışmamızın şartlarını biliyorsunuz değil mi?
3: Bir daha söyleyebilir misiniz?
0: Sen beni hiç dinlemedin o zaman, öyle mi?
3: Vallahi dinledim. Gerçekten dinledim.
0: Yemin et.
3: Yemin ediyorum.
0: Allah canımı alsın de.
3: Allah canımı alsın.
0: Almasın. Olur mu öyle şey? Lütfen. Zo. Şimdi şartlarımız şu. Bu ritim üzerine bir türkü söyleyeceksin.
3: Tamam.
0: Güveniyor musun kendine?
3: Güveniyorum.
0: Güveniyorsun. Anneyle mi söyleyeceksin? Önce bir durduralım şarkıyı. Anneyle mi?
3: Annem maalesef biraz rahatsız ama eşlik eder belki.
0: Emin değilsiniz. Annesi.
3: Evet, ama ben söylerim.
0: Annesi duyuyor musun beni?
3: Anne, duyuyorum.
0: Tamam anacığım. Sen de söyleyecek misin? Eşlik edecek misin kızına?
3: Duyuyorum.
0: Edecek mi? Anlamadım.
3: Tamam.
0: Yapacak değil mi? Tamam, hadi bakalım. Sizi bekliyoruz. Başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: Tamam, başlıyoruz. 4, 3, 2, 1, start.
3: Götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam. Buralarda hiç duramam. Hep yollarını beklerim. Götür beni gittiğin yerlere. Nasıl ama?
0: Vallahi o biçimde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evet, kadar, bakalım. Bu kadar uyumsuzluk görmedim ben. Yani sıfır alaka, ben sana söyleyeyim mi? Ne ritim uydu, ne sesin uydu, ne bir şey uydu. Bu yüzden bu biletler senin.
1: Benimle. Teşekkür ederiz.
0: Rica ederiz. Hiç böyle bir şey başaramadan başarmış oğlum bir şey oldu mu?
1: Çok teşekkür ederim. Ben büyük bir sınava giriyorum pazartesi günü.
0: Evet.
1: Bir turumu bitiriyorum. Çok mutlu oldum.
0: Ay canım benim. Canım benim.
1: Çok
0: canım
1: sağ olun.
0: Benim.
1: Sizi seviyorum.
0: Bizler de sizleri seviyoruz. Kurban olurum ben. Sen, o ne güzel öyle. Evet. Sen ağlıyor musun? Bana ağlıyor musun gibi geldi de birazcık da böyle. Yok değil mi?
1: Hayat zor ya.
0: O işin hikayesi diyorsun böyle. Annecağızın buradan ellerinden öpüyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Programımıza hareketi. Ay canım ağlayan anneydi. Evet bir ağlayan biri vardı. Ben fark ettim de demek ki anneymiş. Sen orada işin gırgırındasın. Annen orada ağlıyor tamam mı? Evet arkadaşlar. Hattımıza kalıyorsun. Sakın ayrılmıyorsun.
1: Tamam.
0: Tamam. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kal. Yarışmamız biraz sonra yine biraz uzatacağım ben artık böyle. Baktım o kadar bir talep var ki herhalde bir 10 dakika 20 dakika daha programı uzatıp sizlere Özcan'ınız için 2 bilet daha kazandıracağım. Yapmanız gereken biliyorsunuz. Beni arayın dediğim zaman arıyorsunuz ve bu çalmış olduğum ritme türkünüzü söylüyorsunuz. Oh çok konuştum. Of şimdi Hande Yener'le Madrigal. Ego diyor. Metropol efendisiniz. Keyfiniz bol olsun. Rengarenk.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1 1 Mannheim.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Şimdi bir sorunumuz var arkadaşlar. Sorunumuz şu. Ben iyi niyetliyim yüzünden birçok mesaj attım burada. Ya Hakan diyor, hiç ne ritmi tutturuyorlar, ne ses var, ne bir şey var. Bugün çok iyi niyetlisin, biletleri veriyorsun sürekli dediler. Aslında haksız da değiller ama ben neyse verdim biletleri. Şimdi son yarışmamızda, bunu size söyleyeyim, son yarışmamızda ritmi tutturamayana bilet maalesef veremeyeceğim. Ona göre hazırlıklı olun. Ritim tutmuyorsa hemen diğer dinleyicimi alacağım. Onun da tutmuyorsa hiç vedalaşmadan, ama bak bunu da söylüyorum size, hiç vedalaşma falan yok. Diğer dinleyicimi alacağım. Bu böyle devam edecek ta ki birisi ritmi tutturana kadar. Vereceğim, bugünkü vereceğim iki bilet böyle olacak. Onun için hazırlıklı olun. Yani her ritmin altında, bu çalmış olduğum şu ritmin altında uydurmasyon bir şeyler olmasın. Nasıl olsa Hakan bileti veriyor. Yok, öyle yok. Bu sefer beni echt hard katı olacağım bu sefer. Anlaştık mı? Ritim uymadığı zaman bilet yok. Ona göre hazırlanın. Haber bültenlerinden hemen sonra son yarışmamı yapacağım. Sizler hazırlanırken ben de size bir parça göndereceğim. Aman ne parça, çok güzel. Sen de Hakan her şeyi güzel diyorsun diyeceksiniz ama bu parça gerçekten çok güzel.

Evet, şimdi ne oluyor ya falan diyeceksiniz. Saatin geçti, sen daha orada mısın? Evet, buradayım. O kadar çok yoğun istek var ki arkadaşlar. Özcan Deniz'in konseri için. Yarın Mannheim. Diğer gün Offenbach, ondan sonra Mannheim. Konserleri için sizlere bilet hediye ediyorum, kazandırıyorum. Tabii ki bir şartım var. Çalacağım yabancı bir ritmin üzerine sizler türkü söyleyeceksiniz. Var mı? Kendinize böyle güvenebiliyor musunuz? Arayın beni. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71. Ama burada bir

Metropol FM'le Rengarenk'tesin. Biraz uzatıyoruz programımızı. Çünkü bu hafta sonu arkadaşlar hem Essen hem Offenbach hem de daha sonra Mannheim konserleri var. Ve bu konserler için sizlere Özcan Deniz'den biletler, konser biletleri kazandırıyorum. Şimdi bugün şimdiye kadar yapmış olduğum bütün yarışmayı bırakıyoruz, unutuyoruz. Şimdiki yarışmamızdaki formatı birazcık değiştiriyoruz. Nasıl değiştiriyoruz? Biliyorsunuz artık her katılana kazandırdım bu biletleri. Burada bazı dinleyicilerim dedi ki Hakan ya herkese kazandırırız herkese. O kadar da çok fazla kazandırmadık tabii ki. Yani cesaretlerinden dolayı bu biletleri armağan ettim kendilerine. Yani her yiğidin harcı değildir. Böyle bir şarkıya, şöyle bir ritme, böyle bir ritme. Düğmeler nerede? Yok. Karıştırdım. Nerede? Kaybettim. Bakayım. Bakıyorum. Arıyorum. Arıyorum. Bulamıyorum. So. Jetzt machen wir weiter. Şarkıyı kaybettim. Jetzt machen wir kurz mal Werbung. Und dann machen wir gleich wieder weiter. Sakın radyolarınızdan ayrılmayın. Sen.

0: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta. Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House. Prinz Regentenstraße 60 Ludwigshafen.
1: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
2: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.

0: Coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de'de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Rengarenk'te yarışmamız devam ediyor arkadaşlar. Yarın Esin'de Özcan Deniz'in konseri var. Bir gün sonra Offenbach'ta, ondan sonra Mannheim konserleri var. Bu konserleri için bilet kazanabilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken tek şey, çalacağım ritmin üzerine bir türkü söyleyeceksiniz. Nasıl bir ritim? Aynen böyle. Bu ritmin üzerine bir türkü söyleyeceksiniz. Şimdiye kadar biletleri hatalı veya hatasız uydurdunuz veya uydurmadınız, bunları armağan edeceğim. Bu sefer bin ich bisschen hart. Daha doğrusu biraz daha katı olacağım. Dolayısıyla şimdi telefonu alacağım. Dinleyicimiz mutlaka bu ritme ayak uydurmalı. Ayak uydurmadığı takdirde hemen diğer bir dinleyiciye geçeceğim. O da uyduramadığı zaman başka bir dinleyiciye geçeceğim. Dolayısıyla bu böyle devam edecek ta ki birisini bulana kadar. Yani iki kişiye iki kişilik bilet armağan ediyorum. Şimdi veda da etmeyeceğim. Merhabalar diyeceğim. Başlayın şarkıya diyeceğim. Türkiye başlayın diyeceğim. Başlayacaksınız. Oldu. Hemen devam. Bileti alıyorsunuz. Olmadı. Diğer dinleyiciyi alıyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet, bakalım hangi dinleyicimizi alacağız? Heyecan dorukta. Şimdi ilk kurbanımızı alalım dedikten sonra. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
4: Merhaba Gözde.
3: Alo, kiminle görüşüyorum?
4: Merhaba Gözde ben.
3: Gözde Hanım, nasılsınız?
4: İyiyim, teşekkürler.
3: Keyifler yerinde.
4: Çok heyecanlıyım biraz.
3: Eyvah.
4: Keyifler
3: yerinde,
4: evet.
3: Yani ritmi uyduramazsınız. O zaman tamam, diğer dinleyeceğime geçiyorum. Tamam mı?
4: Anladım.
3: Anladınız. Kim var yanınızda?
4: Eşim var, Tamer.
3: Ay canım benim. Tamer Bey, siz nasıl? Ne diyorsunuz? Olacak mı, olmayacak mı?
4: Tamer şu anda kaçtı galiba.
3: Kaçtı ya. Neden kaçtı biliyor musun? Eyvah, rezil rüsva alacağım ben diyor. Şimdi ne yaptık?
4: Olabilir.
3: Vallahi nereden arıyorsun bizi?
4: Frankfurt'tan arıyorum.
3: Frankfurt'tan arıyorsun.
4: Aynen.
3: İsmini bir daha alabilir miyim?
4: Gözde Gökdemir.
3: Gözde. Bak şimdi Gözde, şarkıyı beğenemezsem diyorum artık, diğer dinleyicimize geçeceğim, tamam mı?
4: Tamam, ben sadece değişik bir şey denemek istiyorum.
3: Tamam. Yapabilirsin.
4: Müslüm Baba'dan Nilüfer'i söyleyeceğim.
3: Oo, tamam. Ritme uyması gerekiyor ama.
4: Okey.
3: Ritme uymadığı zaman hemen direkt diğer dinleyiciyi alıyorum. Tamam mı?
4: Tamam.
3: Hadi başlayalım. Başlıyor muyuz?
4: Başlıyoruz.
3: 5, 4, 3, 2, 1 ve start. Bir saniye. Şimdi.
4: Zamanın elindeydi bize, çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Zaaflarına bir gedi, hatalarına bir nülüfer. Sevgisizliğine bir kalp verdim, artık geri ver. Geri vermezsen...
3: Bir saniye. Sana bir saniye. Sana bir hak daha vereceğim. Türkü söyleyeceksin ama rap yapmayacaksın.
4: Tamam, anladım.
3: Anladın mı? Hani ya, belki yanlış anladın. Türkü veya başka şarkılar falan olmuyor. Türkü söyleyeceksin. Okey mi?
4: Okey.
3: Hadi. Ya. Son bir kez daha deniyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 ve start.

0: Gülfer.
1: Diğer dinleyicimi alıyoruz. Merhabalar, devam ediyoruz.
0: Merhaba.
1: Hemen başlayın. Diğer dinleyicimizi alıyoruz. Buyurun.
2: Merhaba.
1: Merhabalar. Hemen başlayın.
2: Ama başka bir şey çalıyor şimdi. Tamam. Başka yarışmacı var.
1: Tamam. Hayır, siz başlayın. Siz yarışmaya başlayın.
2: Bir bakar nice canlar yakar. Her gün ortaya birini takar. Haline bakıp in.
1: Bu da olmadı maalesef. Başka bir dinleyicimizi alıyoruz. Buyurun.
0: Alo?
1: Evet, size mikrofon.

0: olsun. Her şey karanlık.
1: Maalesef diğer dinleyicimizi alıyoruz. Diğer dinleyicimizi. O da yok. Başka dinleyicilerimizi alıyoruz şimdi. Bakalım mikrofonda şu anda kim var? Merhabalar, buyurun.
2: Merhaba.
1: Başlayın.
2: Bir dakika, müziği duymam lazım.
1: Açayım sesimi biraz.
2: Biraz.
1: Hadi bakayım.
2: Uzun ince bir yoldayım.

0: İşte bu! Süpersin! Nasıl, keyifler iyi mi?
1: Gayet iyi.
0: Gayet iyi ha? Ve biletleri kazandın. Tekrardan tebrik ediyoruz seni. Ben çok beğendim. Hattımızda kalıyorsun, okey mi?
1: Tamam.
0: Tamam. Ve diğer son dinleyicimize geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım son iki bileti kim kazanacak? Heyecanla bekliyoruz. 4, 3, 2, 1 ve start. Kiminle görüşüyorum?
2: Merhabalar.
0: Merhabalar. Hemen başlayın şarkıya. Merhaba. Türkümüze.
2: Döndüm kubleye doğru, açtım ellerimi, yalvardım Allah'ıma duysun diye.
0: Diğer dinleyicimizi alıyoruz. Buyurun, sizde mikrofon.
3: Oh yeah. Esmerim için beyeceğim, ölürüm esmeri için. Oh yeah.
0: Bittik mi? Ay dedik, bittik mi yani?
3: Devam edeyim mi?
0: Tabii ki edeceksin. Bekliyoruz seni.
3: İsmim için, ölürüm esmeri için. Alem bana hayrandır, esmer sevdiğim için.
0: Oh yeah! Oh yeah! Süpersin ve bu biletler senin! Nasıl, keyifler iyi mi?
3: Çok iyi, teşekkürler.
0: Niye öyle uzaktan geliyor? Kimin telefonuyla konuşuyorsun? Telefon senin değil mi yoksa?
3: Kızımın telefonuyla konuşuyorum. Öbür kızımı hastaneden almaya gidiyoruz. Sizi dinliyordum.
0: Ay canım benim.
3: Ben dedim ki lütfen dedim, ara dedim, ben bu bileti kazanırım dedim. İnanmadı.
0: Evet.
3: Dediğimi yaptım.
0: Süpersin, süpersin ve bu biletler senin. Atımıza kalıyorsun, sakın ayrılmıyorsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet arkadaşlar, yoruldum burada. Gerçekten yoruldum ve Özcan Deniz'in biletlerini kazanan dinleyicimizi tekrardan buradan tebrik ediyoruz. Cuma günü arkadaşlar Köln'de olacağım. Cuma günü Köln stüdyolarından sizlere sesleneceğim. Orada da biletler kazandıracağım. Nordrhein-Westfalen'deki gösterilerimiz için radyonuzdan sakın ayrılmayın. Evet, bugünkü programı burada noktalıyorum. Biraz sonra Esra arkadaşım gelecek, sizlerle birlikte olacak. Yes! Ben de gaza geldim. Bir türkü de ben mi çığırsam, ne yapsam? Esra arkadaşım saat 15 ile 19 arası sizlerle birlikte olacak. Ondan sonra 19'dan itibaren de Okan Bayülgen'in Hayatım Romanı adlı programına sizler de eşlik edebilirsiniz. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun. Keyfiniz rengarenk olsun. Program burada noktalarken çok böyle sıra dışı bir parça çalacağım. Çok hoşunuza gidecek arkadaşlar. Eminim sakın radyonuzdan ayrılmayın. Hadi bakalım. Evet. Türkçesini biliyoruz bu şarkımızın. Arapçasını biliyoruz. Farsçasını biliyoruz. Ve İspanyolcasını da biliyoruz. Karma karışık. Metropol FM'de, rengarenk'te. Her şey gönlünüzce olsun. Rengarenk.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, dünyada yeni bir salgın patlak verir mi sorusuna Dünya Sağlık Örgütü'nden cevap gecikmedi. Sağlık Örgütü, mevcut hantavirüs salgınının korona yani COVID-19 tarzı bir küresel pandemi anlamına gelmediğini duyurdu. Peki bu hantavirüs nedir? Hakkında neler biliyoruz? Yakın temas halindeki insanlar arasında yayıldığı bilinen işte bu nadir hantavirüs türü Hollanda bandıralı bir yolcu gemisinde görülen vakalarda tespit edildi. Hantavirüs adını Güney Kore'deki bir nehirden alan hantavirüsler tek bir hastalıktan çok bir virüs ailesini kapsıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 20'den fazla farklı virüs türünün bulunduğu ve bunların neredeyse tamamının genellikle sıçan ve fareler olmak üzere kemirgen hayvanlardan kurumuş idrar ve dışkı yoluyla bulaşan enfeksiyonlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Uzmanlar aynı zamanda virüsün temel olarak kırsal alanda kemirgenlerin yoğun olduğu bölgelerde görüldüğünü ve bu bölgelerdeki insanlara daha fazla bulaştığını belirtiyor.
3: Normalerweise sehen wir das im ländlichen Bereich bei Förstern, Waldarbeitern. Also schon dieses Szenario ist ungewöhnlich. Es ist hier nicht von einer Pandemie auszugehen. Das Virus ist wesentlich schwerer übertragbar als das Coronavirus. Und jetzt sind ja alle Maßnahmen ergriffen, um sozusagen die Patienten zu isolieren. Und damit kann man das Ganze letztendlich eindämmen. Und damit ist der Ausbruch dann vorbei.
2: Virüs genellikle enfekte kemirgen hayvanların, yani fare sıçan, dışkı, idrar veya tükürükleriyle kirlenmiş maddelerin solunması veya teması sonucu bulaşan ciddi bir viral hastalığı olarak biliniyor. İnsandan insana bulaşma durumu genellikle görülmüyor. Ancak Güney Amerika'da hantavirüsün Andes isimli türü sınırlı düzeyde yakın temasla bulaşabildiği bilinen tek ve ölümcül sonuçları beraberinde getirebilen Hantavirüs türü.
3: Sind Tröpfchen, aber auch Austausch von Körperflüssigkeiten. Darum sind gerade eben Ehepaare, Familienangehörige. Dort finden normalerweise diese doch sehr seltenen Übertragungen statt in der Vergangenheit. Insofern heißt das ja ein enger, sehr enger Kontakt. Das ist Fieber, Gliederschmerzen, Unwohlsein. Und dann kann es aber sehr schnell zu einer Verschlechterung kommen. Die Fallsterblichkeit ist ja bei dieser Andes-Virus-Infektion sehr hoch. Bis zu 50% der Erkrankten versterben. Das geht dann mit einem Lungenversagen einher, ADHS sagen wir dazu. Und das führt dann eben sehr häufig zum Tod leider.
2: Değerli dinleyenler, Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken hantavirüsün Andes virüs türü salgını tespit edilen MV Hondius gemisinden tahliye edilen yolcular ulaştıkları ülkelerde olağanüstü önlemlerle karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Yunanistan'a, Fransa'dan İspanya'ya kadar pek çok ülke virüsün insandan insana bulaşma riski nedeniyle karantina ve gözetim birimlerini devreye aldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gemide 3 kişi hayatını kaybederken tahliye edilen bazı yolcuların test sonuçları pozitif çıkmaya başladı. Gelişmeleri yakından takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Help Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. help-dunya.com.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Das Kabinett hat das sogenannte Heizungsgesetz gekippt. Neue Heizungen dürfen weiter mit Gas und Öl laufen, allerdings ist ab 2029 ein Bioanteil Pflicht. Nun ist der Bundestag am Zug. Scharfe Kritik kommt von Umweltverbänden und den Grünen.
2: Pragmatisch, weniger ideologisch und zukunftsorientiert, so beschreibt die Bundesbauministerin heute die Reform. Das Ganze soll nun Gebäudemodernisierungsgesetz heißen und für Hauseigentümer bedeutet das mehr Planungssicherheit, für Mieter und Mieterinnen Schutz vor hohen Energiekosten. Und auch die Klimaziele, die würden damit erreicht. Kritiker dagegen sagen, die Gaslobby freue sich, der Klimaschutz dagegen, der komme unter die Räder. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die Entlastungsprämie für Arbeitnehmer ist vom Tisch. Das hat der Koalitionsausschuss entschieden, wie die Führung der Unionsfraktion mitteilte.
3: Schwarz-Rot zieht damit die Konsequenz aus der Pleite vom vergangenen Freitag. Da hatte der Bundesrat die geplante steuerfreie 1.000-Euro-Prämie für Beschäftigte abgelehnt. Die Länder befürchteten hohe Einnahmeausfälle. Die Prämie war aber von Anfang an stark in der Kritik, seit die Idee vor einem Monat beim Koalitionsausschuss geboren wurde. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sagten, dass sie gar nicht in der Lage seien, die Prämie zu zahlen. Wie die Bürger stattdessen deutlich entlastet werden sollen, ist noch unklar. Aus Berlin, Thomas Brockt.
1: Der Grünpolitiker Cem Özdemir ist neuer Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Die Abgeordneten des Landtags wählten ihn in Stuttgart mit großer Mehrheit zum Regierungschef. Özdemir ist damit der erste Regierungschef mit türkischen Wurzeln in der Geschichte der Bundesrepublik. Er folgt auf Langzeitministerpräsident Winfried Kretschmann, der nach 15 Jahren aus dem Amt scheidet. Özdemir ist nach ihm der zweite grüne Ministerpräsident Deutschlands. Neue Milka-Schokoladentafeln wiegen weniger, sehen aber fast so aus wie früher. Das ist irreführend, sagt das Landgericht Bremen. Sie verstoßen damit gegen das Wettbewerbsrecht und dürfen so nicht mehr genutzt werden. Die Verbraucherzentrale Hamburg hatte geklagt, weil der Milka-Hersteller Mondelez das Gewicht vieler Sorten von 100 auf 90 Gramm reduziert hatte, ohne die Verpackung zu ändern. Mondelez kann dagegen noch Rechtsmittel einlegen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın açıklamaları gündemde.
5: Evet, konuşmasında ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim dedi. Bunun ardından da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmet mücadelesini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımızla belediye meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum dedi. Ama tepki Özgür Özel'den geldi. Burcu Köksal'a CHP iktidar olunca gelip yalvarma dedim dedi. Bu tehditse daniskasını ediyorum diye bir mesaj verdi Özgür Özel.
4: Güçlü, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün casusluk iddiasıyla yargılandığı davada savcı tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Aslında ara mütalada böylece açıklanmış oldu.
5: Evet, duruşma savcısı bu mütalasında senin de ifade ettiğin gibi tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Tabii bu mütalaya karşı savunma yaptı Ekrem İmamoğlu. Bu iddianame bir hukuk cinayetidir dedi. Talimat doğrultusunda her şeyi yapabilecek kişilerdir. İddia makamının ipe un sereceğini tahmin ediyorum diye bir açıklama yaptı.
4: Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketi aslında sel suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı Güçlü.
5: Evet, kuvvetli bahar sağanaklarının olacağını meteoroloji söylüyordu ki Samsun'da da Havza'da özellikle bu yaşandı. Sel sularının çekilmesiyle görüntüler ortaya çıktı. Otomobiller, araçlar sürüklenmişti. Onların şimdi hasar almış olduğu görüntüler. Aynı zamanda iş yerlerinin ilk katlarını su basmıştı tavana kadar. O iş yerlerinden gelen hasar görüntüleri var ki bu bölgede Havza'da bir günlüğüne okullar tatil edildi.
4: Ve güçlü maalesef sporda bir şiddet olayı yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya fiziki saldırı gerçekleşti. Saldıran şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı.
5: Evet, saldıran şüpheli Yusuf Y. aslında hakkında bir uzaklaştırma kararı da daha önceden aldırılmış. Sosyal medya üzerinde iletişimde olduğu İpek Bey ile Torreira'nın bir arada olduğunu ifade ediyor. Onları orada gördüklerinde uyardığını, daha sonra bir yumruk attığını söylüyor. Ardından tabii Torreira'nın yanında bulunan koruması ve şoförü hemen araya giriyorlar ve bunu engelliyorlar. Fakat daha sonrası tabii ki Torreira'da bir gözünün üstünde kızarıklık oluştuğu için Torreira bir rapor alıyor ve şikayetçi oluyor.
4: Güçlü Türkiye Ziraat Kupası'nda bu akşam ikinci finalist belli olacak.
5: Evet, ilk finalist belli olmuştu. Konyaspor Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti. İkinci finalist için bu akşam Gençler Birliği Trabzonspor'la karşılaşıyor. Bu karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Evet, tüm zamanların en güzel ve günümüzün en iyi şarkılarını dinlemeye devam ediyoruz. Ben Mert, Metropol FM'deyiz. Sefo, yine seni severimle radyolarınızda olacak. Keyfiniz bol olsun.

0: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta. Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de bu yakışır.
3: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhaba. Mikrofonda ben Mert. Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz tam 14.19'u gösteriyor. Keyifler yerindedir umarım. Değilse bile keyifleri yerine getirecek çok güzel bir haberim var. Biliyorsunuz Sezen Aksu bundan yaklaşık 2 hafta önce Biz de Yeniden Başlarız adına tam 9 şarkılık o beklenen sürpriz albümünü yayınladı. Ama ne albüm, öyle sadece yeni şarkılar değil. Eskiyle yeniyi harmanlamış. Resmen bizlere bir Sezen mix hazırlamış. Ya hepsi birbirinden güzel şarkılar fakat aralarında öyle bir şarkı var ki benim favori şarkım kesinlikle o oldu. Hatta size küçük bir ipucu vereyim. Şarkının back vokalinde çok tanıdık bir isim var. Aynı zamanda gitarı da o çalıyor. Bakalım kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz? Evet, Sezen Aksu Aşk Dansı ile radyolarımızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en hit şarkıları için bizi dinlemeye devam edin.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Christi Himmelfahrt dini tatil günü öncesinde otoyollarda yoğunluk alarmı verildi. Otomobil kulübü ADAC özellikle bugünlerde trafiğin yılın en yoğun günlerinden biri olabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor. Birçok kişi Himmelfahrt tatilini fırsat bilerek kısa seyahat planları yapıyor. Bu durum özellikle ülke genelinde otoyol ve ana arterlerde ciddi yoğunluğa sebep oluyor. Geçtiğimiz yılda Himmelfahrt öncesindeki çarşamba günü yılın en fazla trafik sıkışıklığının yaşandığı gün olarak kayıtlara geçmişti. ADAC yetkilisi Thomas Müta özellikle sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun arttığını ve gün boyunca devam edebileceğini, trafiğin en yoğun olduğu zaman dilimlerinin özellikle bu tatil günlerinde öğle ve akşam saatlerine kadar uzanabileceğini söylüyor.
2: Am Donnerstag wird es schon etwas besser. Allerdings kann es hier auch vormittags noch zu Staus kommen. Freitag und Samstag ist die Lage auf den Autobahnen eher entspannt und den Rückreiseverkehr, den haben wir dann ab Sonntagmittag.
1: Yetkili özellikle büyük şehirleri birbirine bağlayan ana otoyollarda ve tatil bölgelerine giden güzergahlarda yoğunluk yaşanacağını vurguluyor. Sürücülerin özellikle bu bölgelerde çok daha dikkatli ve sabırlı olmaları isteniyor.
2: Betroffen sind vor allen Dingen die Hauptreiserouten in Richtung deutsche Nord- und Ostseeküste, also zum Beispiel die A1, die A2 oder die A7. Und wenn wir weiter in den Süden gucken, dann unter anderem die A8 zwischen München und Salzburg oder auch die A96 München-Lindau. Und wer durch den Westen fährt, zum Beispiel in Richtung Niederlande, der muss sich insbesondere auf der A3 auf viele Staus einstellen.
1: Uzman ayrıca trafik sıkışıklığında otoyoldan çıkıp alternatif yollara yönelmenin her zaman kazandırmadığını hatırlatıyor. Landstraße yani yan yolların da yoğunlaşabileceği ve sürücülerin bu durumda çok daha fazla zaman kaybedebileceği ifade ediliyor.
2: Von der Autobahn abzufahren und über Landstraßen und Dörfer zu fahren, das bringt in der Regel nur selten einen Vorteil, denn oft sind auch die Ausweichstrecken schnell überlastet. Sie sind für so viel Zusatzverkehr gar nicht ausgelegt und dann steht man an Ampeln, an Kreisverkehren, dort bilden sich lange Rückstaus und am Ende ist man noch auf der Autobahn schneller. Deswegen unser Tipp, erst ab einer Vollsperrung oder aber bei Staus von mehr als 10 Kilometer Länge lohnt es sich in der Regel von der Autobahn abzufahren.
1: Değerli dinleyenler, Christi Himmelfahrt dini tatil günü öncesinde Almanya'nın birçok otoyollarında yoğunluk alarmı veriliyor. Otomobil kulübü ADAC özellikle bugünlerde trafiğin yılın en yoğun günlerinden biri olabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor. ADAC mümkünse yolculukların akşam saatlerine ertelenmesini öneriyor. Böylece yoğun trafikten kaçınmanın mümkün olabileceği belirtiliyor. Şimdiden izine çıkacak olan herkese iyi tatiller, sağlıklı günler diliyoruz. Mikrofonda ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Şimdi pratik bilgiler köşemiz. Çayı seviyoruz. Çaycı bir toplumuz. Çayı seversin.
2: Evet.
1: Hangi çayı?
2: Ben genelde sallama çayı içiyorum.
1: İşin gücün sallama zaten.
2: Yani.
1: Çay demliyor musun yoksa sadece sallama çay mı?
2: Yok gerçekten? Sallama.
1: Ben demli çaya bayılırım, tamam mı? Ama demli çayı yapmışsındır bugüne kadar.
2: Mutlaka.
1: Ama demlikte yapmadan önce eski çayı bir dökmen gerekiyor. Nasıl döküyorsun abi onu?
2: İkinci suyunu boşaltıyorsun, evet. Lavaboya. Ondan sonra geri kalan çayı çöp tenekesine atıyorsun. Sonra tekrar lavaboya getiriyorsun ve çalkalıyorsun.
1: Ondan sonra musluğa döktüklerinde ayıklaman gerekiyor.
2: Tabii ki o da
1: biraz
2: var.
1: Zahmetli bir iş.
2: Tabii ki.
1: Doğru mu?
2: Evet.
1: Bak bunu...
2: Ben bu yüzden sallama çayı içiyorum.
1: Bunu kolaylaştırmak için çok basit. Lavabonun gideri var ya, oraya bir tane kağıt havlu koyuyorsun. Tamam mı? İki
2: tamam.
1: Kat.
2: Şimdi
1: ondan anladım. Sonra hepsini suyla beraber boşaltıyorsun. Süzmüş oluyorsun. Ondan sonra onu alıyorsun, bastırıyorsun. Böyle suyunu akıtıyorsun. Ondan sonra çöpe. Nasıl ama?
2: Çok iyi.
1: Ya. İyiydi değil mi?
2: Muazzamdı.
1: Bir çay yap da içek o zaman.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.

0: coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Entlastungsprämie für Arbeitnehmer von bis zu 1.000 Euro als Ausgleich für die hohen Spritpreise ist vom Tisch. Nach dem Koalitionsausschuss am Abend teilte Regierungssprecher Cornelius mit, dass das Projekt nicht weiterverfolgt wird. Wie nun für Ersatz gesorgt wird, ist doch offen. Maßnahmen, die kurzfristig wirken, könnten eine Erhöhung der Pendlerpauschale, eine Senkung der Stromsteuer für alle oder Direktzahlungen sein. Oder die Regierung setzt bei der Einkommensteuer auf die Entlastungen kleiner und mittlerer Einkommen ab dem nächsten Jahr. Das Kabinett hat das sogenannte Heizungsgesetz gekippt. Neue Heizungen dürfen weiter mit Gas und Öl laufen, aber es soll ab 2029 ein Bioanteil Pflicht werden. Nun muss der Bundestag darüber abstimmen. Bundesbauministerin Verena Huberts sagte in Berlin:
2: Das ist der Startschuss für uns, für langfristige Planbarkeit und Planungssicherheit. Die notwendige Entscheidungsfreiheit für Hauseigentümer. Der Schutz des Klimas und ein Schutz von Mieterinnen und Mietern vor zu hohen Energiekosten.
1: Das Kabinett beschloss außerdem einen Entwurf, mit dem der Einsatz von sogenannten K.O.-Tropfen höher bestraft wird. Als nächstes geht der Gesetzentwurf in den Bundestag. Internationale Bahnreisen sollen in der EU einfacher werden. Kunden sollen leichter Tickets für zusammenhängende Verbindungen mehrerer Verkehrsunternehmen kaufen können und bei Verspätungen und Zugausfällen besser geschützt sein. Das schlägt jetzt die EU-Kommission vor.
3: Bisher muss man bei Reisen ins Ausland, die von unterschiedlichen Bahnunternehmen betrieben werden, die Tickets oft auf unterschiedlichen Plattformen buchen. Häufig sind 2 oder 3 Tickets nötig. Künftig sollen solche Tickets als eine Reise behandelt und auch auf Plattformen angeboten werden. Und bei Verspätungen oder Ausfällen beispielsweise soll man auch mit einem anderen Unternehmen die Reise fortsetzen dürfen. Auch Entschädigungen sollen einfacher werden. Jetzt ist das nur ein Vorschlag, nun sind die Regierungen am Zug. Dieter Ebeling, Brüssel.
1: Das Ende der Ära Winfried Kretschmann ist besiegelt. Der Grünpolitiker Cem Özdemir ist der neue Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Die Abgeordneten des Landtags wählten ihn in Stuttgart mit großer Mehrheit zum Regierungschef. Özdemir ist nach Kretschmann der 2. grüne Ministerpräsident Deutschlands.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın açıklamaları gündemde.
5: Evet, konuşmasında ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim dedi. Bunun ardından da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmet mücadelesini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımızla belediye meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum dedi. Ama tepki Özgür Özel'den geldi. Burcu Köksal'a CHP iktidar olunca gelip yalvarma dedim dedi. Bu tehditse daniskasını ediyorum diye bir mesaj verdi Özgür Özel.
4: Güçlü, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün casusluk iddiasıyla yargılandığı davada savcı tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Aslında ara mütalada böylece açıklanmış oldu.
5: Evet, duruşma savcısı bu mütalasında senin de ifade ettiğin gibi tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Tabii bu mütalaya karşı savunma yaptı Ekrem İmamoğlu. Bu iddianame bir hukuk cinayetidir dedi. Talimat doğrultusunda her şeyi yapabilecek kişilerdir. İddia makamının ipe un sereceğini tahmin ediyorum diye bir açıklama yaptı.
4: Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketi aslında sel suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı Güçlü.
5: Evet, kuvvetli bahar sağanaklarının olacağını meteoroloji söylüyordu ki Samsun'da da Havza'da özellikle bu yaşandı. Sel sularının çekilmesiyle görüntüler ortaya çıktı. Otomobiller, araçlar sürüklenmişti. Onların şimdi hasar almış olduğu görüntüler. Aynı zamanda iş yerlerinin ilk katlarını su basmıştı tavana kadar. O iş yerlerinden gelen hasar görüntüleri var ki bu bölgede Havza'da bir günlüğüne okullar tatil edildi.
4: Ve güçlü maalesef sporda bir şiddet olayı yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya fiziki saldırı gerçekleşti. Saldıran şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı.
5: Evet, saldıran şüpheli Yusuf Ye. Aslında hakkında bir uzaklaştırma kararı da daha önceden aldırılmış. Sosyal medya üzerinde iletişimde olduğu İpek Bey ile Torreira'nın bir arada olduğunu ifade ediyor. Onları orada gördüklerinde uyardığını, daha sonra bir yumruk attığını söylüyor. Ardından tabii Torreira'nın yanında bulunan koruması ve şoförü hemen araya giriyorlar ve bunu engelliyorlar. Fakat daha sonrası tabii ki Torreira'da bir gözünün üstünde kızarıklık oluştuğu için Torreira bir rapor alıyor ve şikayetçi oluyor.
4: Güçlü Türkiye Ziraat Kupası'nda bu akşam ikinci finalist belli olacak.
5: Evet, ilk finalist belli olmuştu. Konyaspor Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti. İkinci finalist için bu akşam Gençler Birliği Trabzonspor'la karşılaşıyor. Bu karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
3: Mannheim ve Ludwigshafen'da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 13 derece. Heidelberg'de hava hafif yağmurlu, sıcaklık 12 derece. Gün boyunca Mannheim ve Ludwigshafen'da 7 ile 13, Heidelberg'de 6 ile 12 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
6: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
7: Öz Yörem.
8: Özünde mutluluk var.
9: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Herkese merhaba, ben Esra. Simge ile başlıyoruz, Kalpsiz Bir Serseri. Ben...

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bak, Ali arıyor.
2: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
3: İyi bayramlar.
4: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
5: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
6: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Ludwigshafen und Mannheim aufgepasst. Jetzt probieren. Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek et lezzeti. Saftig, aromatisch und voll im Geschmack. Hemen gelin ve Berlin Döner Ludwigshafen'de Steak Döner'in farkını tadın. Jeder Biss ein Genuss. Steak Döner von Berlin Döner. Lezzete lezzet kattık.
8: Zerda Gold Mannheim, sertifikalı pırlanta ve alyanslar, altın alım ve satımlarda ayar kontrol garantisi, her zevke uygun ürün çeşitliliği Türkiye fiyatlarıyla. Düğün alışverişinizi ve yatırımınızı uygun fiyata lüksle tamamlayın. Zerda Gold Mannheim ve Avrupa'daki tüm şubelerimizle hizmetinizde.

0: mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da www.europeanfence.com.
2: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinzregentenstraße 60 Ludwigshafen.
3: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
4: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayı uzatma alışkanlığı bu boşluklara? Bu koskoca hikayenin küçücük bir parçası mı oldum ben? Bir bir ayrılırken kervandan dostlarım, tutundum en güzel anılara sebepsiz. Biliyorum yağmurlara hasretsin sen de ilk günkü gibi. Ama bak değişti bile gökyüzü. Hem de

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Hanımlar, beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Arkadaşlar, bir aile düşünün şimdi. Bir aile. Böyle bavullar hazırlanmış, değil mi? Çocuklar çok heyecanlı. Ama en büyük sorun şu. Bu tatil yoluna ne kadar para gidecek? Çocuklar için çok tatlı duruyor, değil mi? Ay, ailece tatile gidiyoruz diye, ama büyükler, anneler, babalar ne düşünüyor? Kaç euro oldu? Kaç bin euro oldu? Deutsche Bahn tam da bunun için yeni bir kampanya açıklamış. Evet, bu biraz biz uçak biletlerinde beklerken trenlerde oldu ama harika bu kampanya. Yaz tatilinde aileler 5 kişiye kadar sadece 99 euroya gidiş dönüş tren bileti alabilecek. Hem de koltuk rezervasyonu da dahil. Arabayla mesela düşünün. Arabayla Hamburg'dan mesela Münih'e gitmeye kalksanız yakıttır, işte molasıdır derken 200 euroyu geçiyorsunuz çok rahat bir şekilde. Trene baktığınızda yarı fiyatına denk geliyor. Bir de trenin o klasik bir şey tarafı var ya, hani çocuk camdan dışarı bakıyor, böyle hayaller kuruyor. Birisi sandviç çıkarıyor oradan, işte bavulumuz duruyor koridorda. Ay, çok tatlı geliyor bana bu his. Hani tatilin hissi daha orada yolda başlıyor. Tabii herkesin aklında şu olabilir. Bu fiyat tamam güzel de Deutsche Bahn trenleri acaba zamanında gelecek mi? Zamanında geldiğini gören oldu mu mesela? Ben görmedim. Belki kendi hatalarını böyle telafi etmek istiyorlar işte. Yani onlar da kıyamam, minnoşlar.

Tantaşı ve Ramon çaldılar dedi. Ne kadar enteresan bir tarzı var bu şarkının. Ben bayıldım. Arkadaşlar, yaz geldi. Sağlığımıza her zaman olduğundan daha çok dikkat eder hale geldik. Bir de enerji lazım diye hep böyle multivitaminlere odaklanıyoruz. Şimdi bir test yapılmış arkadaşlar. Çok güvenilir bir test. Piyasadaki ürünleri inceliyorlar. Şimdi markette baktığımda, gittiğimde mesela su alacağım. Su alırken yan rafta hemen şeyi görüyorum. Multivitaminli bir su görüyorum. Diyorum ki ya ne güzel, hani bedavadan vitamin. Normal yavan su içeceğime multivitaminli su içerim diyorum. İşte Almanya'da da bunun testini yapmışlar. Gerçekten işe yarıyor mu diye. Çoğu ürün düşük not almış arkadaşlar. Mesela böyle 18 multivitaminli sular falan var. Aromalı falan, böyle inanılmaz tasarlanmış. Bakıyorlar hiçbir şey yok yani. İçinde böyle kayda değer hiçbir vitamin yokmuş aslında. Mesela bir tanesi de var. Hohes C multi. Fazla vitamin yüklemesi nedeniyle eleştirilmiş mesela. A vitamini. A vitamini miktarı uzmanları biraz rahatsız etmiş. Çok fazla gelmiş mesela. Onun dışında yani işin daha pestisit kısmı var. Aman konuşamadım, fısır fısır. Pestisit kısmı var işin. Ya birçok üründe tarım ilacı kalıntıları bulunmuş. Yahu bizim suyumuzun içinde tarım kalıntılarının ne işi var? İlaç kalıntılarının ne işi var? Şişenin üstünde 15 tane meyve resmi var böyle. Görüyorsunuzdur. Karpuzu var, mandalinası var, ne bileyim şeftalisi var. Ama içeriğin büyük kısmında hiçbir şey yok. Mesela elma suyu sadece. Böyle yanıltıcı olduğu açıklanmış arkadaşlar. Ya bazen işte o multivitamin yazıyor ya. Bazen gerçekten içinde vitamin falan olmuyor. Kayda değer bir şey olmuyor. O yüzden onlar multivitamin yazdı diye hemen güvenip de almamak lazım. Biz yine en güvenli içeriklerden devam edelim. En güvenli vitamin nedir biliyor musunuz? Manavdaki gerçek meyve sebzelerdir.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. help-dunja.com Hilfe für Mitmenschen.
2: Efsane Köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
3: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı gazandibidir.
4: Ne kadar güzel.
3: Devamı daha güzel.
5: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
6: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayagaştrasse 95, Ludwigshafen. #WeLoveAnka.
7: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türkiye...

0: Metropol'ün yeni adresi. R35 Mannheim.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen bitebilir.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die schwarz-rote Koalition will in den kommenden Wochen bei ihren Reformplänen Tempo machen. Nach dem Koalitionsausschuss haben Union und SPD angekündigt, noch vor der Sommerpause ein großes Paket auf den Weg zu bringen mit Änderungen bei Steuern, Rente, Arbeitsmarkt und Bürokratie.
2: Klare Ergebnisse gab es nicht beim Koalitionsausschuss vergangene Nacht. Immerhin ein Thema wurde wieder abgeräumt. Die umstrittene steuerfreie 1.000-Euro-Prämie für Beschäftigte ist vom Tisch. Welche Entlastungen stattdessen kommen könnten, ist noch offen. Aber es gibt jetzt zumindest eine Art Fahrplan für die großen Reformen. Dabei will die Regierung möglichst viele einbinden. Anfang Juni soll es ein Treffen im Kanzleramt geben, zu dem auch Arbeitgeber und Gewerkschaften eingeladen sind, um mögliche Kritik gleich vorab zu entschärfen. Aus Berlin, Thomas Brockt.
1: Die Bundesregierung will für den Einsatz sogenannter K.O.-Tropfen höhere Strafen. Wer die gefährlichen Mittel für eine Vergewaltigung oder einen Raub einsetzt, soll laut einem Entwurf künftig mit mindestens 5 Jahren Freiheitsstrafe rechnen. Das hat das Kabinett jetzt beschlossen. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig in Berlin.
3: Das Strafrecht muss darauf eine harte Antwort geben. Wirksamer Gewaltschutz erfordert konsequente Strafen und deshalb werden wir das Strafrecht nachschärfen. Damit senden wir ein klares Signal an die Täter und an die Gesellschaft insgesamt.
1: Wie viele Opfer es gibt, ist unklar. Die Täter mischen die K.O.-Tropfen oft in Getränke. Die Opfer sind innerhalb kürzester Zeit wehrlos und können sich oft nicht an die Vorgänge erinnern. Dazu kommt, dass die Drogen selbst nicht lange im Körper nachzuweisen sind. Anders als häufig angenommen, ist die Zahl der Krankheitstage nach Erhebungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung nicht in erster Linie wegen der elektronischen Krankschreibung stark angestiegen. Die Forscher halten 2 andere Gründe für bedeutsamer. Zum einen hätten Atemwegserkrankungen zugenommen, zum anderen bleibe ein Teil der Beschäftigten bei ansteckenden Krankheiten eher zu Hause als früher. Diese Menschen seien seit der Corona-Pandemie vorsichtiger geworden. Rettungsschwimmer der DLRG haben im vergangenen Jahr bundesweit mehr als 1.100 Menschen das Leben gerettet. Das schließt auch die mit Herzinfarkt oder anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen am Strand mit ein, teilte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft mit. Vor dem Ertrinken bewahrten die Wasserretter rund 700 Menschen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın açıklamaları gündemde.
5: Evet, konuşmasında ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim dedi. Bunun ardından da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmet mücadelesini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımızla belediye meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum dedi. Ama tepki Özgür Özel'den geldi. Burcu Köksal'a CHP iktidar olunca gelip yalvarma dedim. Dedi, bu tehditse daniskasını ediyorum diye bir mesaj verdi Özgür Özel.
4: Güçlü, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün casusluk iddiasıyla yargılandığı davada savcı tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Aslında ara mütalaa da böylece açıklanmış oldu.
5: Evet, duruşma savcısı bu mütalaasında senin de ifade ettiğin gibi tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Tabii bu mütalaaya karşı savunma yaptı Ekrem İmamoğlu. Bu iddianame bir hukuk cinayetidir dedi. Talimat doğrultusunda her şeyi yapabilecek kişilerdir. İddia makamının ipe un sereceğini tahmin ediyorum diye bir açıklama yaptı.
4: Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketi aslında sel suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı Güçlü.
5: Evet, kuvvetli bahar sağanaklarının olacağını meteoroloji söylüyordu ki Samsun'da da Havza'da özellikle bu yaşandı. Sel sularının çekilmesiyle görüntüler ortaya çıktı. Otomobiller, araçlar sürüklenmişti. Onların şimdi hasar almış olduğu görüntüler. Aynı zamanda iş yerlerinin ilk katlarını su basmıştı tavana kadar. O iş yerlerinden gelen hasar görüntüleri var. Ki bu bölgede Havza'da bir günlüğüne okullar tatil edildi.
4: Ve güçlü maalesef sporda bir şiddet olayı yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya fiziki saldırı gerçekleşti. Saldıran şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı.
5: Evet, saldıran şüpheli Yusuf Y. aslında hakkında bir uzaklaştırma kararı da daha önceden aldırılmış. Sosyal medya üzerinde iletişimde olduğu İpek Bey ile Torreira'nın bir arada olduğunu ifade ediyor. Onları orada gördüklerinde uyardığını, daha sonra bir yumruk attığını söylüyor. Ardından tabii Torreira'nın yanında bulunan koruması ve şoförü hemen araya giriyorlar ve bunu engelliyorlar. Fakat daha sonrası tabii ki Torreira'da bir gözünün üstünde kızarıklık oluştuğu için Torreira bir rapor alıyor ve şikayetçi oluyor.
4: Güçlü Türkiye Ziraat Kupası'nda bu akşam ikinci finalist belli olacak.
5: Evet, ilk finalist belli olmuştu. Konyaspor Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti. İkinci finalist için bu akşam Gençler Birliği Trabzonspor'la karşılaşıyor. Bu karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
6: Mannheim ve Ludwigshafen'da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 13 derece. Heidelberg'de hava hafif yağmurlu, sıcaklık 12 derece. Gün boyunca Mannheim ve Ludwigshafen'da 7 ile 13, Heidelberg'de 6 ile 12 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Ludwigshafen und Mannheim aufgepasst. Jetzt probieren. Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek et lezzeti. Saftig, aromatisch und voll im Geschmack. Hemen gelin ve Berlin Döner Ludwigshafen'de Steak Döner'in farkını tadın. Jeder Biss ein Genuss. Steak Döner.

0: sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House. Prinz Regentenstraße 60 Ludwigshafen.
2: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da. Telefon 0176 320 68 188.
3: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
4: Öz Yörem.
5: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Şimdi İrem Derici'nin bir şarkısıyla devam edeceğiz. Yıkılana Kadar isimli şarkısı. İrem Derici hep böyle kendine has bir tarzı var biliyorsunuz. Bazıları onu çok şey buluyor. Böyle dediğim dedik. Kimseyi tanımaz, bilmez, dobradır, ne söylese yeridir gibi bakılır. Şimdi bir açıklama yapmış. Yine ona yaraşan bir açıklama. İrem Derici diyor ki bir albüm çıkışı yapacak kendisi. Albüm olacak. Şöyle bir söylemi var. Pop müziği ben kurtaracağım diye. Türkçe pop müziği ben kurtaracağım diye bir iddiası var. Şimdi 13 şarkılık bir pop albümü hazırlama sürecinde. 5 Haziran'da yayınlanacak bu albümü. Ve 2021 yılından beri bu albüm üstüne çalışıyormuş. Helal olsun, çalışkan bir sanatçımız İrem Derici. Sahne şovlarına falan baktığınızda da hiç böyle kaçınmıyor masraftan. Hep dansçıları vardır, işte orkestrası çok dolu doludur. Hep kendisi işte playback yapmaz, söyler kendisi. Bayağı emek harcayan bir sanatçımız. Projeyi kariyerinin en güçlü işlerinden biri olarak tanımlamış. Diyor ki, kendisi şöyle diyor. 13 şarkılık babalar gibi Türkçe pop albümü yaptım. Hepsi de yeni şarkılar. Bu defa bir başka oldu vallahi demiş kendisi. Biz de tabii böyle deyince çok heyecanlandık. Merakla bekliyoruz İrem Derici'nin yeni albümünü. Bir de albümde tabii Sezen Aksu'nun imzalı bir şarkısı da varmış. Onu da bekliyoruz. Son çıkardığı şarkılardan biri Yıkılana Kadar şimdi sizlerle.

Yeraltı dizisi çok popüler oldu son zamanlarda. APO'nun bu şarkısı da tabii ki sükse yarattı. Şimdi bir diğer sükse yaratan şarkıyla devam ediyoruz. Yepyeni. Her bir haliyle yepyeni bir şarkı arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'mizin çok yetenekli 6 tane genç kızından oluşan bir kız grubumuz var. Son zamanlarda Türkiye'de bir kız grubu fenomeni var. Herkes böyle kız grubu kurmaya çalışıyor. Gençlik grupları kuruluyor ve şarkı söyleyip dans ediyorlar. Manifest uzun zaman sonra bu Hepsi grubu vardı hatırlarsınız. Hepsi grubundan sonraki müthiş başarılı çıkış yapan ilk grubumuzdu Manifest. Son grup diyebiliriz şu anda. Bundan yenisi şu anda yok. Manifest henüz kurulalı bir yıl oldu arkadaşlar. Bir yılı daha yeni geçtiler. Ve bir yılın sonunda öyle bir isimle düet yaptılar ki daha ötesi nedir bunun bilinmez. Ajda Pekkan arkadaşlar. Yaşayan efsanemiz Ajda Pekkan. Ajda Pekkan öyle dev bir süperstar ki hala üretmeye ve ışık saçmaya devam ediyor. Genç müzisyenlere, yetenekli müzisyenlere ışık saçmaya devam ediyor. Onların yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Onlara destek veriyor. Bu şarkıda buluştular. Manifest grubu ve Ajda Pekkan buluştu. Şarkının ismi Hileli. Yok böyle bir enerji arkadaşlar.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyaletinde yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte bugün önemli bir oylama tamamlandı. Cem Özdemir, Baden-Württemberg eyalet başbakanı seçildi. Eyalet meclisinde yapılan oylamada Yeşiller Partili Cem Özdemir, eyaletin yeni başbakanı seçildi. Özdemir, 157 milletvekilinden 93'ünün oyunu alarak göreve gelmeye hak kazandı. Cem Özdemir, 2011 yılından bu yana Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı olarak görev yapan Winfried Kretschmann'ın yerine geçmiş oldu. Değerli dinleyenler, Almanya'nın önde gelen yazılım şirketlerinden SAP, yapay zeka alanında büyük yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirket bu kapsamda 100 milyon euro ayrıldığını açıkladı. SAP yönetimi bu yatırımla müşterilerin yapay zeka teknolojilerine geçişini kolaylaştırmayı ve şirketin bu alandaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Medikal teknoloji şirketi Carl Zeiss Meditech önümüzdeki 3 yıl içinde dünya genelinde 1000'e kadar çalışanla yollarını ayırmayı planlıyor. Şirket yetkilileri bu kararın arkasında Çin pazarındaki zayıf performansın olduğunu belirtiyor. Değerli dinleyenler, Christi Himmelfahrt dini tatil günü nedeniyle otoyollarda yoğunluk bekleniyor. Autobahn GmbH özellikle bugün öğle saatlerinde ve pazar günü trafiğin çok ciddi şekilde artacağını açıkladı. Berlin-Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern bölgelerindeki yol çalışmaları da trafik sıkışıklığını arttırıyor. Almanya'da devletin uyguladığı akaryakıt indiriminin büyük ölçüde vatandaşa yansıdığı açıklandı. Monopol komisyonu yaklaşık 17 centlik indirimin pompada hissedildiğini duyurdu. Uzmanlar ise uygulamanın devlete çok pahalıya mal olduğunu ve sosyal açıdan adil olmadığını savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti gündemde. Ziyarette Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapılacak görüşmelerin ana gündem maddesini ticaret ve gümrük tarifeleri oluşturuyor. Görüşmelerde İran konusu da ele alınacak. Çin'in enerji ihtiyacının büyük bölümünü İran ve Körfez ülkelerinden karşılaması konunun önemini arttırıyor. Öte yandan Amerikan New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayınladı. Haberde İran'ın füze stoklarının yaklaşık %70'inin hala kullanılabilir durumda olduğu öne sürüldü. Yeraltı füze tesislerinin büyük bölümünün de aktif olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Trump ise haberleri sert sözlerle eleştirdi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Daha tazecik anne olmayı bekleyen bir sanatçımız Melike Şahin. Son verdiği konserlerde böyle karnı çiçek gibi büyümüş bir bebek bekliyor. Hamile kendisi, hamilelik müjdesini konserinde verdi. Ve hala hamile olmasına rağmen konserlerini müthiş bir enerjiyle devam ediyor Melike Şahin. Bu şarkının bir hikayesi var. Bu şarkıda çok sıkı fıkı dostluğu olan bir kişiye yazdı bunu. Kimdi? Mabel Matiz. Mabel Matiz'le çok sıkı dostlardı. Sonra aralarında bir soğukluk girmiş, küsmüşler diyebiliriz. Bu şarkıyı da ona yazmış. Diyor ki hadi ortak diyor, barışalım diyor.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türkiye

0: Köfteci'nin yeni adresi. R35 Mannheim.
1: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
0: Zerda Gold Mannheim. Sertifikalı pırlanta ve alyanslar, altın alım ve satımlarda ayar kontrol garantisi, her zevke uygun ürün çeşitliliği Türkiye fiyatlarıyla. Düğün alışverişinizi ve yatırımınızı uygun fiyata lüksle tamamlayın. Zerda Gold Mannheim ve Avrupa'daki tüm şubelerimizle hizmetinizde.
2: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
3: Ne kadar güzel.
2: Devamı daha güzel.
4: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
5: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayaga Strasse 95, Ludwigshafen. Hashtag We Love Anka.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Metropol FM, senin radyon.
6: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Ay, size bu güzel haberi sürekli hatırlatasım var. Yarın tatil. Bir arkadaşıma söyledim. Aa, yarın tatil ya dedim. Unutmuş. Haberi yok yarın tatil olduğundan. Bir mutlu oldu, bir mutlu oldu. Heyecandan ve 30 farklı plan yaptı. Biz garibanlar bir günlük tatile be nasıl seviniyoruz görüyor musunuz? Ne yapacağımızı şaşırıyoruz böyle. Bir gün tatil, eyvah. Strese giriyoruz daha çok. Neden? Çünkü ille de bir şey yapacağız ya. O tatili muhakkak verimli değerlendirmemiz lazım. Eyvah, ne yapacağız? Bunun stresi bile yetiyor. Halbuki tatil. Yani ne stresi? Strese ne gerek var? Otur yat işte, bütün gün evde yat. Ama sosyal medya etkisi tabii. Herkes geziyor, tozuyor. Bir oraya, bir buraya. Festivaller, işte güneş çıkınca hemen yüzmeler. Sonra biz de kendimizi hep geç kalmış gibi hissediyoruz. Bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissediyoruz hep. Ama bu manipülasyona izin vermeyin arkadaşlar. Evinizde yatıp yuvarlanın. Ailenizle bir vakit geçirin. Bütün gün evde yemek yapın mesela. Bitkilerinizi yenileyin. Topraklarını değiştirin bitkilerinizin. Ne bileyim, budama falan yapın. Bahçenizdeki ağaçları budayın. Şimdi tam zamanı, bakın ilkbahar falan. Bence muhteşem bir dinlenme günü olacak gibi hissediyorum yarın. Herkese şimdiden keyifli bir gün diliyorum.

Arkadaşlar bekar mısınız? Ya da evlenmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü öyle bir şey gördüm ki sosyal medyada viral olmuş. Birisi tavsiye veriyor. Şunu öğretiyor. Hangi kadınlarla evlenilmemesi gerekiyor? Onu anlatmış. Madde madde. Bakalım bizde kaç tane maddesi var bunların? Şimdi maddelerden ilki. Diyorlar ki şu 6 kadınla asla evlenmeyin demişler. 1. Sürekli şikayet eden. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Ay şöyle yaptım, böyle yaptım diye şikayet eden kadınla. Diğeri başa kakan. İkincisi başa kakan. Sürekli bir şeylerini başına başına kakan. Üçüncüsü önceki eşine özlem duyan. Tabii canım, onunla da evlenmeyi bir zahmet. 4. Aç gözlü ve her şeyi isteyen bir kadınla. Bunun kadını erkeği yok. Bence evlenilmemiz gerekir. Doğru. Aç gözlü, her şeyi isteyen. 5. Devam ediyoruz. 5. Sürekli süslenen kadınla evlenmeyin demişler. Bazen böyle ayna karşısında boş vaktim olduğunda kendi kendime süslenip sonra her şeyi bozup uyuyorum, yatıyorum mesela. Kimse görmüyor. Kendi kendime süs püs yapıp sonra yatıyorum, uyuyorum mis gibi yatağımda. Ama ben elendim arkadaşlar maalesef. Sonra çok fazla konuşan kadınla da evlenmeyin diyorlar. Böyle bakalım listede kaç tanesini tamamlayabildik. Bir de şöyle bir şey var. Herkesin yani çekici bulduğu şeyler, aradığı şeyler bu hayatta çok farklıdır. Öyle bir maddesi yoktur yani. Bakmayın biz böyle hani biraz içerik olsun diye sizlerle bunu konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ama sakın ha evlilik yolundaysanız kendinize böyle bir liste yapmayın. Ya üzülürsünüz ya da üzersiniz bence.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Cem Özdemir ist der neue Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Die Abgeordneten des Landtags wählten ihn in Stuttgart mit einer großen Mehrheit zum Regierungschef. Özdemir ist damit der erste Regierungschef mit türkischen Wurzeln in der Geschichte der Bundesrepublik. Landtagspräsident Strobel stellte nach der Wahl die entscheidende Frage.
2: Herr Abgeordneter Özdemir, nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württembergs an?
3: Ja, Herr Präsident, und ich danke für das Vertrauen. Herzlichen Dank.
1: Özdemir folgt auf Langzeitministerpräsident Winfried Kretschmann, der nach 15 Jahren aus dem Amt scheidet und ist nach ihm der zweite grüne Ministerpräsident Deutschlands. Die Entlastungsprämie für Arbeitnehmer von bis zu 1.000 Euro als Ausgleich für die hohen Spritpreise ist vom Tisch. Nach dem Koalitionsausschuss am Abend teilte Regierungssprecher Cornelius mit, dass das Projekt nicht weiterverfolgt wird. Wie nun für Ersatz gesorgt wird, ist doch offen. Maßnahmen, die kurzfristig wirken, könnten eine Erhöhung der Pendlerpauschale, eine Senkung der Stromsteuer für alle oder Direktzahlungen sein. Oder die Regierung setzt bei der Einkommensteuer auf die Entlastungen kleiner und mittlerer Einkommen ab dem nächsten Jahr. Mit einigen der mächtigsten Konzernchefs der USA im Gepäck ist US-Präsident Trump in China angekommen. Morgen trifft er sich mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Trump will vor allem eins erreichen, bessere Bedingungen für amerikanische Unternehmen auf dem chinesischen Markt.
4: Trump genoss den Empfang mit Sprechchören und Fähnchen sichtlich. Sein Sohn Eric, dessen Frau und Tech-Milliardär Elon Musk waren auch dabei. Bei den Gesprächen mit Xi geht es vor allem um Handelsfragen, den Zollstreit und offensichtlich auch um Deals auf dem Hightech-Sektor. Überschattet ist der China-Besuch vom Iran-Krieg, der Trumps Verhandlungsposition schwächt. Und auch die US-Waffenlieferungen an Taiwan sind ein Knackpunkt. Es gibt Sorge, dass Trump für Zugeständnisse aus Peking die US-Haltung zur Unabhängigkeit Taiwans ändern könnte. Aus den USA, Tina Eck.
1: Wer sich ein neues Elektroauto kauft, kann ab dem kommenden Dienstag staatliche Förderung beantragen. Das teilt das Bundesumweltministerium mit. Die Förderung gilt rückwirkend für Zulassungen ab dem 1. Januar. Geld gibt es für Kauf oder Leasing von Neuwagen. Grundsätzlich gilt, wer weniger verdient oder Kinder hat, soll stärker profitieren. Je nach persönlichen Umständen sind zwischen 1.500 und 6.000 Euro staatliche Unterstützung drin.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
6: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler. Güçlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın açıklamaları gündemde.
6: Evet, konuşmasında ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim dedi. Bunun ardından da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmet mücadelesini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımızla belediye meclis üyelerimize hoş geldiniz diyorum dedi. Ama tepki Özgür Özel'den geldi. Burcu Köksal'a CHP iktidar olunca gelip yalvarma dedim dedi. Bu tehditse daniskasını ediyorum diye bir mesaj verdi Özgür Özel.
5: Güçlü, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün casusluk iddiasıyla yargılandığı davada savcı tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Aslında ara mütalaa da böylece açıklanmış oldu.
6: Evet, duruşma savcısı bu mütalaasında senin de ifade ettiğin gibi tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Tabii bu mütalaaya karşı savunma yaptı Ekrem İmamoğlu. Bu iddianame bir hukuk cinayetidir dedi. Talimat doğrultusunda her şeyi yapabilecek kişilerdir. İddia makamının ipe un sereceğini tahmin ediyorum diye bir açıklama yaptı.
5: Samsun'un Havza ilçesinde yaşanan sel felaketi aslında sel suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı Güçlü.
6: Evet, kuvvetli bahar sağanaklarının olacağını meteoroloji söylüyordu ki Samsun'da da Havza'da özellikle bu yaşandı. Sel sularının çekilmesiyle görüntüler ortaya çıktı. Otomobiller, araçlar sürüklenmişti. Onların şimdi hasar almış olduğu görüntüler. Aynı zamanda iş yerlerinin ilk katlarını su basmıştı tavana kadar. O iş yerlerinden gelen hasar görüntüleri var ki bu bölgede Havza'da bir günlüğüne okullar tatil edildi.
5: Ve güçlü maalesef sporda bir şiddet olayı yaşandı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya fiziki saldırı gerçekleşti. Saldıran şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı.
6: Evet, saldıran şüpheli Yusuf Y. aslında hakkında bir uzaklaştırma kararı da daha önceden aldırılmış. Sosyal medya üzerinde iletişimde olduğu İpek Bey ile Torreira'nın bir arada olduğunu ifade ediyor. Onları orada gördüklerinde uyardığını, daha sonra bir yumruk attığını söylüyor. Ardından tabii Torreira'nın yanında bulunan koruması ve şoförü hemen araya giriyorlar ve bunu engelliyorlar. Fakat daha sonrası tabii ki Torreira'da bir gözünün üstünde kızarıklık oluştuğu için Torreira bir rapor alıyor ve şikayetçi oluyor.
5: Güçlü Türkiye Ziraat Kupası'nda bu akşam ikinci finalist belli olacak.
6: Evet, ilk finalist belli olmuştu. Konyaspor Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti. İkinci finalist için bu akşam Gençler Birliği Trabzonspor'la karşılaşıyor. Bu karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Mannheim ve Ludwigshafen'da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 13 derece. Heidelberg'de hava hafif yağmurlu, sıcaklık 12 derece. Gün boyunca Mannheim ve Ludwigshafen'da 7 ile 13, Heidelberg'de 6 ile 12 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Ludwigshafen und Mannheim aufgepasst. Jetzt probieren. Steak Döner von Berlin Döner. Gerçek et lezzeti. Saftig, aromatisch und voll im Geschmack. Hemen gelin ve Berlin Döner Ludwigshafen'de Steak Döner'in farkını tadın. Jeder Biss ein Genuss. Steak Döner von

altın alım ve satımlarda ayar kontrol garantisi, her zevke uygun ürün çeşitliliği Türkiye fiyatlarıyla. Düğün alışverişinizi ve yatırımınızı uygun fiyata, lüksle tamamlayın. Zerda Gold Mannheim ve Avrupa'daki tüm şubelerimizle hizmetinizde.

0: mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House. Prinzregentenstraße 60 Ludwigshafen.
2: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da www.europeanfence.com.

0: coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de'de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Bu grup Ankara Ekos grubu aslında yapay zeka olarak piyasaya çıkmışlardı. Sonra dediler ki şaka yaptık şaka, biz yapay zeka değiliz. Biz has ve has müzisyenleriz dediler. Sonra konserleri, turnelere başladılar. Birden fazla vokalleri var, solistleri var bu grubun. Bu erkek olan vokal, onu gördüğümden beri diyor.

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Arkadaşlar, hayatınızda hiç böyle büyük bir ödül kazandınız mı? Şimdi bir düşünün, kazanmışsınız. Dünya ikincisi olmuşsunuz hatta bir branş üzerinde. Dünya ikincisi oldunuz, alkışlar, işte ödüller, gurur duyuyor herkes sizinle. Ama sonra o ödül bir türlü elinize ulaşmıyor. Elinizde hiçbir şey kalmıyor. Şimdi tam olarak böyle bir hikaye. Tokat'ta fırında çalışan amatör bir fotoğrafçı var bakın. Fırında çalışan biri ama fotoğraf çekiyor. Mehmet Emin Coruş isimli biri. Boş zamanlarında fotoğraf çekiyor. Bir kara yakalıyor. İşte bir şehit babasının kucağında taşıdığı bir buzağı. Böyle bir kare. Yani tek bir fotoğraf. Ve bu fotoğrafta hem annelik hem acı hem de hayat var. O yüzden o kare Paris'teki uluslararası yarışmada dünya ikincisi oluyor bakın. Fotoğrafı hemen düşünelim, böyle bir şehit babası var, onun kucağında taşıdığı bir buzağı var. Ve 170 ülkeden yüz binlerce fotoğraf katılıyor o yarışmaya ve bu fotoğraflar arasından ikinci oluyor. Sonra ama hikaye biraz değişiyor. Önce o ödülü almak için gitmesi gerekiyor ya, vize çıkmıyor. Vize çıkmıyor arkadaşlar bu kişiye. Paris'e gidemiyor bir türlü. Ardından diyorlar ki tamam, ödülünü gönderelim o zaman, sağ olsunlar. Ödülü gönderiliyor. Bu defa da ödül gümrüğe takılıyor ya. Gümrüğe takılıyor. Diyorlar ki bu elektronik ürün değil, sadece bir kupa diyor. Sonra anlatıyor bunu ama alabilmeliyim diyor. Yok, sonuç değişmiyor arkadaşlar. Sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ödül imha ediyorlar ya. Ödül imha edilmiş ya. Adam dünya derecesi alıyor. Gururumuz oluyor ama kupasına bile ulaşamıyor maalesef. Bazen insanın canını hani başarısızlık yakmıyor. O değerin görülmemesi yakıyor. O yüzden buradan ben tebrik etmek istiyorum. O Tokat'ta fırında çalışan amatör fotoğrafçı o kadar anlamlı bir kare yakalamış ve Paris'teki o yarışmada dünya ikincisi olmuş, bizi müthiş bir şekilde ta Tokat'tan bizi temsil etmiş. Gurur duyuyoruz seninle. Ödülün yanına alamasan da umarım kalbin ödül niteliğindeki en güzel ne varsa bütün güzelliklerle dolar.
2: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyaletinde yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte bugün önemli bir oylama tamamlandı. Cem Özdemir, Baden-Württemberg eyalet başbakanı seçildi. Eyalet meclisinde yapılan oylamada Yeşiller Partili Cem Özdemir, eyaletin yeni başbakanı seçildi. Özdemir, 157 milletvekilinden 93'ünün oyunu alarak göreve gelmeye hak kazandı. Cem Özdemir, 2011 yılından bu yana Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı olarak görev yapan Winfried Kretschmann'ın yerine geçmiş oldu. Değerli dinleyenler, Almanya'nın önde gelen yazılım şirketlerinden SAP yapay zeka alanında büyük yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirket bu kapsamda 100 milyon euro ayrıldığını açıkladı. SAP yönetimi bu yatırımla müşterilerin yapay zeka teknolojilerine geçişini kolaylaştırmayı ve şirketin bu alandaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Medikal teknoloji şirketi Carl Zeiss Meditech önümüzdeki 3 yıl içinde dünya genelinde 1000'e kadar çalışanla yollarını ayırmayı planlıyor. Şirket yetkilileri bu kararın arkasında Çin pazarındaki zayıf performansın olduğunu belirtiyor. Değerli dinleyenler, Christi Himmelfahrt dini tatil günü nedeniyle otoyollarda yoğunluk bekleniyor. Autobahn GmbH özellikle bugün öğle saatlerinde ve pazar günü trafiğin çok ciddi şekilde artacağını açıkladı. Berlin-Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern bölgelerindeki yol çalışmaları da trafik sıkışıklığını arttırıyor. Almanya'da devletin uyguladığı akaryakıt indiriminin büyük ölçüde vatandaşa yansıdığı açıklandı. Monopol komisyonu yaklaşık 17 centlik indirimin pompada hissedildiğini duyurdu. Uzmanlar ise uygulamanın devlete çok pahalıya mal olduğunu ve sosyal açıdan adil olmadığını savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti gündemde. Ziyarette Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapılacak görüşmelerin ana gündem maddesini ticaret ve gümrük tarifeleri oluşturuyor. Görüşmelerde İran konusu da ele alınacak. Çin'in enerji ihtiyacının büyük bölümünü İran ve Körfez ülkelerinden karşılaması konunun önemini arttırıyor. Öte yandan Amerikan New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayınladı. Haberde İran'ın füze stoklarının yaklaşık %70'inin hala kullanılabilir durumda olduğu öne sürüldü. Yeraltı füze tesislerinin büyük bölümünün de aktif olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Trump ise haberleri sert sözlerle eleştirdi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Semih Cenk ve Büken. Vur beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Hani biz hep dualar ediyoruz ya böyle, ay mutlu olalım, mutlu olalım, mutlu günler görelim, mutsuzluk kalmasın diyoruz ya. Bunu yaşayan birileri varmış biliyor musunuz? Biz bu duaları ederken başkalarına gidiyor yani bu dualar. Bir bize gelmiyor. Bir acı hissetmeyen bir kadın var arkadaşlar. 75 yaşında. Bu kadın o kadar fazla mutluluk hormonu salgılıyormuş ki acı hissetmiyor. 75 yaşında ve hayatı boyunca bu şekilde, çok acayip. Filmlerde görürdük biz bunları, böyle mutasyon geçirirlerdi falan. Aynı mutasyonu yaşıyor şimdi bu kadın. Vücudundaki yaralar, işte kesikler, yanıklar, hiçbir şey hissetmiyor kadın. Yani depresyona bile girmiyor, düşünebiliyor musunuz? Bir gün ama tabii çok riskli olmuş. Bedenini falan böyle yemek yaparken ocakla kolunu yakıyormuş. Bir yanık kokusu geliyor diyor ama nereden geliyor acaba? Kadın hissetmemiş yani kolunun yandığını. O da tabii tehlikeli bir durum olabilir. Fazla mutluluk hissizlik mi demek oluyor? Bu nasıl bir mutluluk? Çok mutlu olmak da bir his ya aslında. Bizim hayalimizde öyle bir mutluluk var şimdi. Kadın o kadar acı hissetmiyor ki. Ameliyata girerken narkoz falan istemiyormuş. O da çok korkunç değil mi? Sırf gözlerimi kapatmak için bile ben o narkozu isterim. Bir bak düşünsene, ameliyat yatağındasın, sedyedesin. Bir sürü doktor, hemşire var etrafında. Sen herkesi görüyorsun yani. Bir kere çok korkunç. Çok ürkütücü, dikkati dağılır insanın. Ne bileyim yani, tikin falan vardır, böyle zıplarsın, bir şey olur. Huylanırsın, bir kaşınırsın, bir şey olur. İster miydiniz böyle bir durumunuz olsun? İnanılmaz mutlu oluyorsunuz. O kadar mutluluk hormonu salgılıyor ki vücudunuz, acı hissetmiyorsunuz. Var mı bunu isteyen?

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Help Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. help-dunya.com.
2: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
3: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal et. Özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayagaştrasse 95, Ludwigshafen. #WeLoveAnka.
4: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
5: Ne kadar güzel.
4: Devamı daha güzel.
6: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
7: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türkiye usulü.

0: Metropol'ün yeni adresi. R35 Mannheim.
1: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Özyörem sucuğun sunduğu paydos keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra, Paydos Keyfimiz devam ediyor. Önümüz yaz, Mayıs'ın sonlarında bile, yani bu ayın sonunda bile tatile kaçan kişiler varmış. Aa, kimmiş onlar ya? Yaz geldi mi canım, daha bahar geldi diyorduk, ne çabuk yaz geldi. Bu coğrafyalara çok yaz gelmez. Zira camdan pencereden baktığınızda tutam tutam bulutları ve şıpır şıpır yağan yağmurları görebilirsiniz. Ama biz yine de yaz tatilini düşlüyoruz değil mi? Yaz tatilini neden bu kadar seviyoruz biliyor musunuz? Çünkü insan biraz çocukluğunu geri hatırlıyormuş. Zihnimizi o çocukluğumuzu tatile götürüyormuşuz aslında. Mesela sabah alarm olmadan uyanmak değil mi? Cennet gibi bir şey yani. Ya da terlikle şapudu şupudu ekmek almaya gitmek. Böyle üstüne bir şort geçirip çapur çupur gezmek vallahi. Akşam eve geç girdiğinizde asla azar işitmemek mesela. Akşam kavramı yok yani. Sanki sonsuz bir loop gibi bu böyle. Sabah yok, akşam yok, gündüz yok. Öyle bir karışıyor yani sanki. Bir de tatil kokusu diye bir şey vardır. Bakın bu konuda Nivea markasını takdir ediyorum. Nivea'nın bir parfümü var arkadaşlar. Güneş kremi kokulu bir parfüm yapmış. Onu bazen bizim radyoda bazıları sıkıyorlar üstüne. Gidip onları yemek istiyorum mesela. Güneş kremini bir insan yemek ister mi? Evet ister. O kadar yaz tatilini özlüyoruz ki o güneş kremi kokusu bizim için muhteşem bir anlamlı bir kokuya bürünüyor. Ya o güneş kremi işte deniz, karpuz. İnsan bir anda böyle yıllar öncesine gidiyor. Bir nostalji gibi geliyor. Halbuki önümüz tatil yani. Ne diye hasret duyuyoruz sanki. Sanki bir daha tatile gidemeyecekmişiz gibi maazallah. Peki başka tatilde özlenilen şeyler, özlem duyulan, tatilde sevdiğimiz şeyler neler? Biraz bunu konuşalım. Yazı buraya getirelim, tatili buraya getirelim. Ne dersiniz?

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Mannheim ve Ludwigshafen'da hava hafif yağmurlu, sıcaklık 13 derece. Heidelberg'de hava hafif yağmurlu, sıcaklık 12 derece. Gün boyunca Mannheim ve Ludwigshafen'da 7 ile 13, Heidelberg'de 6 ile 12 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinledi.

belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayı uzatma alışkanlığı bu boşluklara?

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Önümüz yaz. Yaz tatili bize neler çağrıştırıyor, neler hatırlatıyor? Böyle hep özlem duyuyoruz yaz mevsimine, yaz tatillerine. Neleri en çok seviyoruz? Bunları konuşuyoruz. Madem biz yaza gidemiyoruz, yazı buraya getirelim dedik. Biz de böyle avutuyoruz kendimizi. Bir dinleyicimiz ama şöyle bir ses kaydı göndermiş. Diyor ki...
1: Gezmek oldu. Akşam eve geç.
2: Esra'cığım, bu sene fırın sıcakları varmış yaz tatilinde. Öyle böyle bir sıcak değilmiş. O yüzden yaz tatilinde hiç kimse izin planı falan yapmasın. Herkes otursun oturduğu yerde.
0: Nasıl canım? Yok öyle oturmak falan. Fırınsa fırın. Hiç sorun değil. Fırın gibi olacak zaten. Fırın gibi olsun istiyoruz burada. Üşüdük ya. Ya yaz gelecek. Biz hala donuyoruz ceketimi. Hala ben kışlıkları yanına kaldıramadım ya. Fırınsa fırın. Ben bir kere zaten şuradan biz tecrübeliyiz. Bizim mesela çok emekçi esnaflarımız var. Dönerciler, fırıncılar değil mi? O sıcak fırınların, sıcak ateşin dibinde çalışan bizim esnaflarımız var. Onlar yapıyorsa biz de yaparız. Onlara da selam olsun bütün emekçilere. Fırın başında, o sıcak başında çalışan herkese bol sabır diliyorum. Ama fırın sıcakları gelecekmiş yaz tatilinde. Ne, oturun oturduğunuz yere. Yok öyle bir şey. Klima falan almak da yok. Gidin gezin arkadaşlar. Tansiyonunuz falan, tansiyonunuza dikkat edin. Serinlemek için şimdi neler neler var. Böyle ensene takıyorsun, şey gibi kulaklık vardır ya, kullanmadığında ensene takarsın. Takıyorsun ensene, o sana böyle soğuk hava üfürüyor. Onlarla falan idare ederiz biz. Yok öyle eve oturmak. Fırın sıcakları varmış, evde oturacak biz. Oturmayacağız.
3: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
4: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
5: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

0: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kulübü Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kulübü Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kulübü Restoran Kulübü Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kulübü.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de bu yakışır.
3: Efsane köfteci Mannheim'a geliyor. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı, Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Çok yakında Mannheim Marktplatz'ta.
4: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Yaz tatili yaklaşıyor. Biz de biraz yazı konuşalım dedik. Yaz tatiline en çok duyduğumuz özlem neler? En sevdiğimiz şeyler neler yaz tatiline dair? Bunları konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz demişti ki ya bu yaz çok sıcak olacak. Bence kimse hiçbir yere gitmesin. Herkes otursun oturduğu yerde demiş. Bu belki bir stratejiydi, bilemiyorum. Hani kendisi gitmediği için, kendini kötü hissetmemek için herkes otursun evde istiyor mesela. Yıllardır oturuyoruz vallahi. Bu defa gideceğiz. Bir dinleyicimiz diyor ki bunun üstüne demiştim ki yaz dediğin sıcak olur. Eğer sıcaktan çok rahatsız oluyorsan ve biraz daha serinlemek istiyorsan birçok yöntem var. Mesela bir tane benim çok hoşuma gitmişti. Bir boyuna asılan ventilatörler var demiştim. Böyle soğuk üflüyor demiştim. Onun üzerine bir dinleyicimiz şöyle söylemiş.
4: Selam, ben Berlin'den Emre. Esra, o boyuna takılan o ventilatörü öyle bir anlattın ki yani babaannemin ilk telefonu anlatışı gibi oldu ya. Yani böyle tuşları var, evet basıyorsun, evet böyle karşıya arıyor. Yani öyle bir anlatışın vardı ki yemin ediyorum var ya, böyle boyuna takıyorsun, evet. O böyle dönüyor, evet. Sonra hava üflüyor. Allah Allah. Esra yaşlandın galiba, vallahi bak.
3: Vallahi yaşlandım.
4: Bu Metropol FM'de sen yaşlandın, vallahi yaşlandın.
3: Gözünüzün önünde, pardon, kulağınızın dibinde yaşlandım vallahi. Ama anladınız değil mi, ventilatörü böyle diye soğuk üflüyor.

0: Metropole FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyaletinde yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte bugün önemli bir oylama tamamlandı. Cem Özdemir, Baden-Württemberg eyalet başbakanı seçildi. Eyalet meclisinde yapılan oylamada Yeşiller Partili Cem Özdemir, eyaletin yeni başbakanı seçildi. Özdemir, 157 milletvekilinden 93'ünün oyunu alarak göreve gelmeye hak kazandı. Cem Özdemir, 2011 yılından bu yana Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı olarak görev yapan Winfried Kretschmann'ın yerine geçmiş oldu. Değerli dinleyenler, Almanya'nın önde gelen yazılım şirketlerinden SAP, yapay zeka alanında büyük yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirket bu kapsamda 100 milyon euro ayrıldığını açıkladı. SAP yönetimi bu yatırımla müşterilerin yapay zeka teknolojilerine geçişini kolaylaştırmayı ve şirketin bu alandaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Medikal teknoloji şirketi Carl Zeiss Meditech önümüzdeki 3 yıl içinde dünya genelinde 1000'e kadar çalışanla yollarını ayırmayı planlıyor. Şirket yetkilileri bu kararın arkasında Çin pazarındaki zayıf performansın olduğunu belirtiyor. Değerli dinleyenler, Christi Himmelfahrt dini tatil günü nedeniyle otoyollarda yoğunluk bekleniyor. Autobahn GmbH özellikle bugün öğle saatlerinde ve pazar günü trafiğin çok ciddi şekilde artacağını açıkladı. Berlin-Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern bölgelerindeki yol çalışmaları da trafik sıkışıklığını arttırıyor. Almanya'da devletin uyguladığı akaryakıt indiriminin büyük ölçüde vatandaşa yansıdığı açıklandı. Monopol komisyonu yaklaşık 17 centlik indirimin pompada hissedildiğini duyurdu. Uzmanlar ise uygulamanın devlete çok pahalıya mal olduğunu ve sosyal açıdan adil olmadığını savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti gündemde. Ziyarette Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapılacak görüşmelerin ana gündem maddesini ticaret ve gümrük tarifeleri oluşturuyor. Görüşmelerde İran konusu da ele alınacak. Çin'in enerji ihtiyacının büyük bölümünü İran ve Körfez ülkelerinden karşılaması konunun önemini arttırıyor. Öte yandan Amerikan New York Times gazetesi gizli bir istihbarat raporunu yayınladı. Haberde İran'ın füze stoklarının yaklaşık %70'inin hala kullanılabilir durumda olduğu öne sürüldü. Yeraltı füze tesislerinin büyük bölümünün de aktif olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Trump ise haberleri sert sözlerle eleştirdi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hideoscape'imiz devam ediyor. Önümüz yaz. Yaza dair özlediğimiz, sevdiğimiz şeyler neler, bunu konuşuyoruz. Evet, buralar henüz soğuk ama içimizi ısıtsın diye yaz konuşacağız. Ne konuşacağız daha? Şimdi yazın bir dinleyicimiz demişti ki fırın sıcakları olacak. O yüzden dayanılmaz bir sıcak olacak. Kimse hiçbir yere gitmesin, herkes otursun oturduğu yere demiş. Hepimiz oturalım ve kimse kendini bir şeyleri kaçırıyor gibi hissetmesin. Bence de çok doğru. Bu sıcaklar için de bin bir türlü böyle önlemler var, çok fazla sıcak olsun diye. Yani kendimiz yapabileceğimiz işte soğutuculardan tutun efendim boynumuza asacağımız minik ventilatörler, bunlar var. Yani evdeki ventilatörü boynumuza asmıyoruz bu arada. Buna özel bir ürün yapmışlar. Küçücük bir şey, kolye gibi düşünün. Kolye gibi boynunuza takıyorsunuz. Oradan böyle boynunuza hava üflüyor. Bir dinleyicimiz Fırat yazmış. Mannheim'den Fırat diyor ki ya Esra, sıcakta ventilatörler de sıcak üfler. Bizim Urfa'yı bir düşün diyor. 60 derece ne yapsın ventilatör diyor. Onu da ben mi düşüneceğim? Ventilatör düşünsün. Biz bu hayatta her şeye yetmeye çalışmıyor muyuz? Biraz ventilatör de yetmeye çalışsın bir şeylere. Onu da ventilatör kendi görevini yapsın işte. 60 derece, 70 derece serinletecek beni. İşi o.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1 1 Mannheim.
6: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: karşılaşma anı.
1: Sakilerden Şeytan Tüyü parçasını dinledik. Ne de güzel yorumlamış. Arkadaşlar biliyorsunuz yarın tatil. O yüzden bu akşam çok güzel dinlenin. Yarın da dinlenin. Keyfinize bakın. Kendinizi gezeceğim, tozacağım diye de çok yormayın. Çok da yıpratmayın. Bu hayatta her şeye de yetişemeyiz yani. Biraz da eksik kalalım bir şeylerden, değil mi? Ne olacak yani? Herkese harika bir gün diliyorum yarın için. Bir yarın için özleşeceğiz. Sonrasında tekrar hep birlikteyiz. Hiç endişelenmeyin. Yarın yine arkadaşlarımız çok güzel yayınlar hazırladı sizler için. Yarın Mert, yeni sunucumuz burada olacak ve Arda burada sizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda sürprizlerimiz devam ediyor olacak tabii. Biraz sonra da, şimdi biraz sonra, yaklaşık 10 dakika sonra Okan Bayülgen Hayatım Roman isimli programıyla sizlerle olacak. Hayatım Roman'daki bugünkü konuk ise Dilara İkinci olacak. Size harika bir akşam diliyorum. Ezgi Eyüboğlu ile devam ediyoruz. Sevdaluk zor zanaat diyor. Ne de doğru söylemiş, değil mi? Sevdaluk çok zor zanaat.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Dilara Ekinci. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Okan Bey, merhaba.
1: Peki şimdi bence çok eğlenceli komedyenin biyosu. Senin kendi hakkında yazdıklarını okuyacağım. İşte asıl hikayecilik bu bence. Dilara Almanya'ya taşındığından beri sürekli bunalımda. Türkiye'de de bunalımdaydı gerçi. Kilo aldı. 10 yıldır aralıklarla terapiye gidiyor. Fazla biliyor, fazla üzülüyor. Sonra dikkati dağılıp neye üzüldüğünü unutuyor. Dilara patavatsız. Ağzından her şeyi duymaya hazır olun. Ama yine de seversiniz onu. Ailenizin kızı da birazcık. Evet, feminist tabii. Ama erkeklere kalbini de epeyce kırdırdı. Doğru yolu bulana kadar. Bir de unutmadan 4 yıl Türingen'de yaşadı. Bayıldım yahu. Çok güzel. Hakikaten çok güzel. İşte bir insan böyle anlatılmalı bence yani. Kariyer, mariyer falan filan. Tabii ki onlar da var. Ama bu özellikle Türingen'de yaşadığı maddesine takıldım. Yani ne anlatıyor? Herhalde bizi dinleyenlere birçok şey anlatıyordur da ben anlamıyorum.
2: Teşekkür ederim. Şöyle ben Almanya'da ilk Berlin'e falan gelmedim. Benim ilk geldiğim yerleştiğim şehir Türingen eyaletinin Jena şehri oldu. Ve orada aslında ben bir senelik bir değişim programına gelmiştim. Bir dernekte gönüllü olarak çalışmaya gelmiştim ve şey diyordum, bir sene çalışırım ve dönerim işte Türkiye'ye dil mil öğrendikten sonra diye. Sonra böyle 2-3 ay kaldıktan sonra başta böyle doğası, kültürü, yaşam tarzı, o İstanbul'un keşmekeşinden sonra harika gelmişti bana. 3. 4. ayımda. Tabii 3. 4. seneyi orada geçirince ve arada pandemi de olunca tabii bambaşka gözlüklerle bakmaya başladım Türingen'e.
1: Peki aslında annen Almanya'da yaşamış, evet. Ya da büyümüş mü?
2: Evet, annem 2 yaşındayken Almanya'ya yaşamış. Dedem misafir işçi olarak gelmiş. Annemin de bir engeli vardı aslında. Tedavisi için önce getiriyor Almanya'ya. Sonra annem burada büyüyor yaklaşık 27 yaşına kadar falan aslında. Hala Almancası daha iyidir yerler Türkçesinde.
1: Peki sonra Türkiye'ye geri dönüyor.
2: Evet.
1: Ve aslında senin yetişmende böyle bir kültür var. Alman kültürü var değil mi?
2: Evet, çok fazla var.
1: Nasıl alışkanlıklar var? Mesela Türkiye'de farklı olan ne yapıyordu anne?
2: Ya şöyle söyleyeyim, mesela iki tane örnek verebilirim bunu çocukluk yıllarımdan. Bir, böyle resim dersinde ya da bir proje ödevi verildiği zaman Türkiye'de çok normaldir. Hani şey işte ebeveyn yapar o ödevi, annesi yapar çocuğun, babası yapar
1: evet,
2: falan.
1: Tabii.
2: annem gerçekten bunları bana yaptırıyordu. Ve böyle şey, hani benimki aşırı korkunç ve işte amatörüm panoya çok güzel, işte çocuğun belli ki annesinin yaptığı şey asılmış falan. Bu böyle çok, hani annem de şok geçirmişti kendisi, ben de şok geçirmiştim falan. Ya da böyle işte atıyorum sınıf gezisi olurdu, işte sallıyorum bir şehre gidilecek, Çanakkale'ye gidilecek günübirlik. Ve işte ben böyle şey, gitmek istiyor muyum istemiyor muyum, istiyorum o zaman gideyim falan diyordum. Ve böyle arkadaşlarım ama şeydi, sen gidiyor musun, sen geleceksen ben giderim. Hani o bende hiç olmadı, ben istiyor muyum istemiyor muyum, hani topluluk gidiyorsa, komünite gidiyorsa ben de ona katılayım olmadı. Ve bu yüzden gerçekten böyle birazcık şey oldum, hani gruptan ayrı davran gibi yaftalandım. Halbuki kültür şokuymuş benim yaşadığım şey aslında.
1: Peki bunu şimdi Almanya'da 9. yılın değil mi? Ve bunu görüyor musun? Yani bu çocukluğunda deneyimlediğin, istiyor muyum istemiyor muyum? Yani bu aslında bir birey olarak sorumluluk ve bunun bilincinde olmak.
2: Kesinlikle evet, yani annem...
1: Bunu görüyorsun ama şimdi,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, şu an görüyorum. O zaman hiç anlamıyordum. O zaman gerçekten ne bileyim, ben de bir sorun olduğunu düşünüyordum ya da işte farklı olduğumu düşünüyordum ama gerçekten kültür şokuymuş yaşadığım şey o zaman.
1: Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Dilara Ekinci. Peki, şimdi de aslında bütün bu farklılıkları, bunların eğlenceli yönlerini ortaya çıkaracak bir iş yapıyorsun. Bir kere bir stand-up kulübün var. 82 Berlin Stand-up. Niye? Çünkü bizim yeni şeyimiz mi oluyor bu? Bizim yeni şehrimiz mi?
2: Biraz öyle oldu gerçekten.
1: Evet. 82 Berlin Stand-up ve aynı zamanda bir ajansın var, iletişim yapıyorsun, sosyal medya vesaire bütün bunlar.
2: Evet.
1: Değil mi? Peki, burada da aslında belki de bizim alabileceğimiz en iyi konuksun. Radyoda bütün bu benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkarmak açısından farklı insanların, farklı milletlerin. Peki stand-up'ta senin kulübünde sahneye çıkan insanların da neyi gözlemliyorsun onlarda da? Ne anlatıyorlar en çok? Ya, yani Türk ve Alman olmak değil mi? Aslında tabii. Hep bu çerçevede gitmiyor mu iş?
2: Yani göç gerçekten çok büyük bir kısmı sahnede anlatılan hikayelerimizin. Tabii şu da yani şöyle bir şey de var. İşte Türkiye'den buraya pek çok sanatçı geliyor. Onların stand-up'larına gidiyoruz, izliyoruz. Çok da gülüyoruz. Ama tabii biraz da şey de var. Hani bizim burada yaşadığımız şeyler eksik kalıyordu. O yüzden aslında çıkıyoruz ve hani onları anlatıyoruz birazcık sahnede de açık mikrofonda. Daha küçük bir komüniteyiz işte. Daha burada bizim yaşadığımız şeyler çok bize özgü çünkü. Biz artık Türkiye'deki hayatın gerçekliklerinden ayrıldık buraya geldikten sonra ve işte bizim burada İşte ikametimizi aldırmamızdan ilişki yapmamıza kadar, bir yere yemeğe gitmemizden iş yerimizde yaşadıklarımıza kadar her şey bambaşka bir gerçeklikte ilerliyor. Ve sahnede aslında sürekli bunları anlatıyoruz. Yani bizim böyle birinci amacımız komiklik değil de sanki o daha çok kültürü, o duygudaşlığı bir araya getirip böyle bir biraz grup terapisi gibi oluyor gerçekten,
1: evet,
2: açık mikrofonla.
1: Evet o hissi veriyor zaten. Peki Türkiye'den gelen işte çok sevdiğimiz, bilindik, mühim stand-upçılar bir şey anlattığı zaman aslında onu bir memleket özlemiyle mi dinliyorsun ya da ya evet siz böyle şeyler yapıyorsunuz değil mi, ha ha ha filan mı? Ya da o adamı görmenin, o kadını görmenin mutluluğu mu bu? Aslında evet, siz başka bir gerçeklik içindesiniz burada.
2: Evet, yani kişisel olarak evet gülüyorum.
1: Ne
2: evet,
1: anlıyorsun biraz... mesela başka bir stand-upçı bir şey yaptığınızda? Tabii profesyonel olarak sen de stand-up yaptığın için diyorsun ki vay be, bu benden daha mı başarılı işte. Bak ben bu şakayı yapmazdım ama bu yapıyor filan, vay salağa bak filan. Tabii profesyonel bir bakış var ama onun dışında Türkiye'den gelen insanların anlattığı şeyler aslında buraya pek dokunmuyor mu aslında?
2: Çok da bilemiyorlar ki yani. Sonuçta bizim buradaki hayatımızın gerçekliği farklı. Atıyorum geçen çok işte sevdiğimiz bir komedyenin gösterisine gittik ve metrobüs şakası yaptı. Ben hani 9 yıldır metrobüs arkamda bıraktım. O artık benim için bir nostalji oldu. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Metrobüs gibi şakalara bir şey yapıyorum hani. Oh yarabbim, şükür artık bilmiyorum.
1: Evet artık yok o.
2: Dediğim evet. Tarafları oluyor tabii ki. Ama onun dışında işte tabii sadece bizim topraklardan çıkan o mizahın özgünlüğüne de çok gülüyorum yani hala. Evet. Hani o apayrı bir şey. Onu da özlüyorum da yani gerçekten onu yapmayı.
1: Peki buradakiler ne anlatıyor? Ne gözlemliyorsun?
2: Yani
1: ya da sen ne anlatıyorsun?
2: Almanca'da mesela işte çok şey yapan işte Türkiye kökenli Almanca stand-up yapan işte sanatçılar var ve çok fazla var bunlardan. Yani çok kişi oldu artık. Ve bence bu çift kimliklilik muazzam bir zenginlik katıyor gerçekten. Çünkü stand-up ya da komedi dediğimiz şey zaten bu çatışmalardan doğuyor. Bir göçmenden daha büyük çatışma yaşayan bir grup yok ki zaten Almanya'da.
1: Doğru, çok güzel tarif
2: bunu,
1: bu.
2: Psikolojik bunu içselde. O yüzden gerçekten çok yetenekli göçmen sanatçılar var. İngilizce'de de Almanca'da da burada stand-up yapan. Bizimki de çok benzer bir kanalda ilerliyor aslında. Ben kişisel olarak işte bunun psikolojik taraflarını ve işte ilişkiler, romantik ilişkiler ile ilgili taraflarından bahsediyorum. İşte kimi arkadaşlarımız iş dünyasını anlatıyor. Kimi arkadaşlarımız Almanya'da çocuk yetiştirmenin işte kendine özgü taraflarını anlatıyor. Ama hepimiz yani bu iki kültürlülük genel olarak bir alt tema olarak gerçekten kendini gösteriyor diyebilirim çoğu hikayemizde.
1: Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Dilara Ekinci. Peki, Almanlarla kafa buluyor musunuz? Ya da dikkatini çekiyor mu başkaları Almanlarla kafa buluyor mu?
2: Ya buluyoruz. Gerçekten buluyoruz.
1: Çünkü aslında bizim yani Türk ismi taşıyan stand-upçıların bu dikkatimi çekiyor. Aslında evet Almanlara şov yapıyorlar. Evet o bir aslında çifte vatandaş ya da sadece Almanya vatandaşı ve o Türk kökenli evet ama Almanları güldürüyor. Fakat bir yandan acaba Türkleri ezikliyor mu? Ya da Türkleri eziklerse yani çok stand-upçı vardır. İngiltere'de bir sürü Hintli stand-upçı görürsün. Aslında Hintlileri ezikler. Onları biraz hor görür. Aslında biraz onlarla kafa bulur ve buna da o ülkenin sahibi gibi hisseden İngilizlerin gülmesi çok normaldir. Çünkü hep Hintlilerle ilgili şakalar yapılır. Buradaki stand-upçılar Türkleri bu şekilde alaya alıyor mu? Evet, bunu görüyoruz. Peki birisi çıkıp Almanlarla kafa bulsa ve bu Türk olsa ne kadar tatlı olur diye milliyetçi duygularımız kabararak tüylerimiz diken diken olarak beklemiyor muyuz bunu?
2: Ya şöyle, hepimiz yapıyoruz bunu, bütün stand-upçılar yapıyor. Çünkü Almanya'nın gerçekten İngilizce'de de Almanca'da da Türkçe'de de Almanlarla kafa bulmak yaptığımız en iyi şeylerden biri diyebilirim. Çünkü şöyle, aslında Almanların da kendileri biraz kendileriyle kafa bulmak ve alay etmek istiyorlar ama bunu bizim kadar yapamıyorlar ya da bizim kadar iyi ifade edemiyorlar bazı konularda. Biz daha dışarıdan bir göz olduğumuz için.
1: Yapamıyorlar mı, iyi ifade edemiyorlar mı? Burada çok tatlı bir çizgi var.
2: Ya evet.
1: Evet.
2: Galiba yapamıyorlara daha yakın.
1: Evet.
2: Çünkü yani diğer bütün dillerden, yani benim işte Romanyalı arkadaşlarım da var, İspanyol arkadaşlarım da var, Amerikalı arkadaşlarım da var, işte Türkiye'den, hatta Azeri arkadaşlarımız da var burada, İranlı falan, stand-up yapan ve hepimiz farklı farklı şekillerde Almanya'yla alay edebiliyoruz. Çünkü dışarıdan görüyoruz biz öncelikle, yani şöyle, burada bizim karşılaştırma yapabileceğimiz bir referans noktamız var aslında, nelerin yanlış gittiğine ve nelerin nasıl olabileceğine dair. Almanya içerisinde doğmuş büyümüş birisinin bu karşılaştırmayı yapma imkanı olmadığı için belki de bu kontrastı bizim kadar iyi yakalayamıyorlar galiba.
1: Zaten bir komedyenin şakası hiçbir milleti gerçekten üzmez.
2: Evet.
1: Ya da o şakada bir çirkinlik yoktur. Çünkü zaten komedyenin kendi doğası gereği bir kere empati sahibi bir insan olması gerekir. Empati sahibi bir insan kimseye karşı ırkçı, yaralayıcı, gerçekten onu üzecek, gerçekten onu travmaya sokacak bir şey söyleyemez. Çünkü zaten başta komedi yapabilmenin tek ana noktası zaten empati. Empati sahibi olan bir insan herkese zaten aynı mesafeden, aynı sevecenlikle bakar. Dolayısıyla kimse aslında, eğer salak bir herif değilse, salak bir kadın değilse zaten bundan alınmaz ki. Bir komedyenin şakasından.
2: Kesinlikle öyle. Zaten bizim hani böyle Almanlarla alay ediyoruz falan dediğim kısımdaki söylediğimiz şey de aslında bu toplumda nelerin daha iyiye gidebileceğini görüyoruz. Hmm. Ve onlara dair şakalarımızı yapıyoruz. Hani evet, bir şeyler daha iyi olabilir ya da bir şeyler daha iyi olmalı. Bunu gördüğümüz için ve oralarını aslında biraz eleştiriyoruz şakayla karışık.
1: Sen şekilde. Almanlarla ilgili ne söylüyorsun? Ne yaptıklarını söylüyorsun? Neyi yapamadıklarını söylüyorsun? Ya da bilmiyorum, başkalarından da örnek verebilirsin.
2: Örneğin yemekleri çok harika değil ya da iş yerinde bazen ne bileyim bir kahvaltı yaptık ve sadece ekmek ve humus vardı, atıyorum böyle, ama 8 çeşit ekmek ve ortada bir adet humus vardı gibi deneyimlerimiz, yani bu tip.
1: Niye böyle yapıyorlar?
2: Biz de onu diyoruz zaten, daha iyi olabilirdi bazı şeyler diye. Gerçekten niye böyle yaptıklarını, özellikle yemek konusunda ben de bilmiyorum. Onun dışında tabii ki yoğun bürokrasisi.
1: Evet, bürokrasi değil mi? Ve de itaatkarlık mı?
2: Evet, yani örneğin
1: ne olursa olsun bir kural uydurup ondan sonuna kadar ve ne kadar saçma olursa olsun ona uymak, itaat etmek filan gibi.
2: Kesinlikle evet, yani şöyle tartışmalar duydum işte, evde yürüyüşümden komşum rahatsız oluyor ve beni bu yüzden evden attırmaktan tehdit ediyor. Evde terliksiz yürüdüğüm için polis bana bir şey yapar mı gibi.
1: Hani çok, çok tedirgin edici ya. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Şimdi pratik bilgiler köşemiz. Çayı seviyoruz. Çaycı bir toplumuz. Çayı seversin.
2: Evet.
1: Hangi çayı?
2: Ben genelde sallama çayı içiyorum.
1: İşin gücün sallama zaten.
2: Yani.
1: Çay demliyor musun yoksa sadece sallama çay mı?
2: Yok gerçekten? Sallama.
1: Ben demli çaya bayılırım, tamam mı? Ama demli çayı yapmışsındır bugüne kadar.
2: Mutlaka.
1: Ama demlikte yapmadan önce eski çayı bir dökmen gerekiyor. Nasıl döküyorsun abi onu?
2: İkinci suyunu boşaltıyorsun, evet, lavaboya. Ondan sonra geri kalan çayı çöp tenekesine atıyorsun. Sonra tekrar lavaboya getiriyorsun ve çalkalıyorsun.
1: Ondan sonra mosluğa döktüklerini de ayıklaman gerekiyor.
2: Tabii ki o da
1: biraz
2: var.
1: Zahmetli bir iş.
2: Tabii ki.
1: Doğru mu?
2: Evet.
1: Bak bunu...
2: Ben bu yüzden sallama çayı içiyorum.
1: Bunu kolaylaştırmak için çok basit. Lavabonun gideri var ya, oraya bir tane kağıt havlu koyuyorsun. Tamam mı? İki
2: tamam.
1: Kat.
2: Şimdi
1: ondan sonra hepsini suyla beraber boşaltıyorsun. Süzmüş oluyorsun. Ondan sonra onu alıyorsun, bastırıyorsun. Böyle suyunu akıtıyorsun. Ondan sonra çöpe. Nasıl ama?
2: Çok iyi.
1: Ya. İyiydi değil mi?
2: Muazzamdı.
1: Bir çay yap da içecek o zaman.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
3: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Dilara Ekinci. Peki, Türklerle ilgili ve Almanlarla ilgili şaka yaparken tabii ki Türkiye dışında Almanya'da olduğumuzu hatırlayacağız değil mi? Bir sahnede, bir stand-up show'da. Aslında biraz korkuyor herkes gibi geliyor bana. Yani yüksek itaat o yüzden. Korkuyorlar insanlar ve birbirlerinin alanlarına geçmek, geçmemek, o alana giriyor muyum, taciz mi ediyorum, tecavüz gibi mi görünüyor, bütün bunlar gibi. Halbuki biz biraz oyun bozanız galiba kimlik olarak.
4: Evet.
3: Aykırı oyun bozan, kuralları bir teviye ve hiç durmadan sorgulayan, sen kendini öyle görüyor musun, kuralları sürekli sorguladığını, niye böyle bir şey var canım filan, normalde bir vatandaş bu kurala uyar yani.
4: Ya elbette, yoksa niye komedi kulübü kurayım ki?
3: İşte bu.
4: Çünkü evet, biz bu şekilde hayatta kalıyoruz yani Türkiye'de de. Yani en basitinden bir abla kardeş ilişkisinden tutun anne babanızla olan ilişkinize kadar biraz yırtık olmanız lazım ki ne bileyim ciddiye alınabilirsiniz ya da işte birileri sizi dinlesin ya da böyle bir birey olarak kabul edilebilirsiniz. Hani o yırtıklık lazım birazcık bizim ülkede gerçekten yetişirken ve burada o gerçekten çok büyük eksik. Ya burada diyorum, bir iki ay önce şey vardı, işte Münih Havalimanı'nda 500 kişi beklemiş uçaklarda, işte uçaklar inmiş, şey personeli gitmiş, sonra sabah 6'da, gece yarısından sabah 6'da tekrar personel işbaşı yapana
3: ya
4: kadar.
3: Ya evet, bu korkunç bir
4: hani
3: şey.
4: Hani bu Türkiye'de asla olamayacak bir şey.
3: Asla olamaz.
4: Biz burada şey dedik, o uçaklardan hiçbiri Türkiye'ye gitmemiş ya da Türkiye'den gelmiyormuş. Hani
3: evet, Türkiye, kesinlikle.
4: Yani, hani olmaz, yapamazsınız onu bizim için.
3: Yani bir Türk'ü anlamsız bulduğu bir yerde 5 dakika oturtamazsın yani onu. ...ikna etmeden.
4: Yani nerede? CIA'yı falan aramaya kalkar.
3: Ya tabii ki. Tabii ki böyle bir şeyimiz... Ya ben çoğunlukla bunu söylerdim. Yani Paris'in göbeğinde... ...Büyük Şanzelize bulvarını sadece bir trafik işaretiyle kapatabilirim ve saatlerce kapalı kalır orası. Sadece plastik bir trafik işaretini oraya koyarak kapatabilirim ve arabaların hepsi durur.
4: Kesinlikle.
3: Buraya evet, böyle bir şey koydular diye. Bizim ülkede herkes onun başına birikir, o yoldan geçmeyecekse bile buna niyetlenir ve herkes sorgular. Bir onun başında, o işaretin başında bir şey yapılır yani, toplantı yapılır mutlaka. Yani niye biz niye sevmiyoruz sence? Sen genç ve komediyi bilen bir insan olarak bunu bana söyleyebilirsin. Bizde ne var bizde?
4: Bizde
3: deli başı başı bozuklar var Osmanlı ordusunun önünde. yalın kılıç düşmana giren deliler diyorlar onlara. Onların ismi başı bozuk. Biz böyle başı bozuk muyuz acaba ya, karakter olarak?
4: Bizde ne var değil de bizde ne yok diyebilirim. Bence birazcık güven yok. Yani Almanlar çok güveniyorlar devlete. Yani
3: sisteme değil mi?
4: Sisteme evet. Ve bizde de onu bir o kadar sorgulama var. Bence ideali ikisinin ortasında bir yerde yaşanıyor. Çünkü bizdeki de çok salt iyi değil bence. Ama buradaki de gerçekten insanın hayatta kalması ve yani bizim medeniyet olarak ilerlememiz için çok kısıtlayıcı bir şey.
3: Evet, kural, sistem vesaire. Ve galiba Almanya'da yaşayan Türklerimiz Türkiye'ye gittiklerine, benim bile başıma geliyor ya, bu kadar az deneyimlememe rağmen memlekete gidiyorum, diyorum ki şekerim bu kadar laubalilik olmaz, biraz kural olmalı, sistem olmalı diyorum. Ondan sonra buraya gelince de diyor ki hay senin sistemine, yani biraz şunları boz, biraz genişlet yahu, biraz halden anla, işte biraz onu oradan çekiştir, bunu buradan çekiştir. Çünkü sistem ve kurallar her olayın ve her insanın başka bir hikaye olduğunu unutuyor. Bunlar ortalama kurallar. Bütün insanların uyması için konulan kurallar ortalamadır ve mutlaka gerizekalıdır. Çünkü bir şey ne kadar yaygınlaşırsa o kadar alaladeleşir.
4: Çok doğru.
3: İşte stand-upçılar özel örnekler. Peki bir sonraki bölümde devam ediyoruz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Kapıları

zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Dilara Ekinci. Dilara, şimdi ben merak ediyorum, bu iki kültürlü yaşamın içerisinde bana söylesene, sabahtan akşama kadar ne yiyorsun? Şimdi buradan anlamaya çalışacağım.
2: Sabah kahvemi içiyorum, sabah kahvaltı yapmıyorum. Öğlen vakti kahvaltımı yapıyorum.
1: Yumurtamı... Bu kendini toplu balık eti hisset, yani ne kelime bulacağımı şaşırdım. Yani kilo aldım. Bu güzel. Evet. Bunu seviyorum. Bu ben de şu anda 16 kilo fazlam var ve ben de sürekli şey diyorum. Şişkoyum, şişmanım, çok çirkinim. Allah beni kahretsin filan. Bu yıllardır böyle, ben çok hızlı kilo alabilen bir insanım. İşte filmler ya da bazı oyunlar filan için kilo vermem filan gerekiyor. Korkunç ıstırap yani, gerçekten. Peki şimdi sen kahve içiyorsun, sonra
2: Bir güzel kahvaltımı yapıyorum.
1: Güzel bir kahvaltımı yapıyor. Hiçbir anlamıyorum.
2: Yumurta, bu bizim, domates, bu da salata, bizim, peynir. Yani,
1: bu bizim anlatışımız. Hakikaten bize özgü bir şey var. Güzel bir kahvaltımı yapıyor. Yani o neymiş o kahvaltı diyorsun. Hani şey, böyle bir şey otele gitmişsin de sana masajlar yapıyorlarmış. Sıcak sularla yıkıyorlarmış filan. Güzel bir kahvaltımı yapıyorum. Ne olabilir o?
2: Hayır, brötçünün üstüne tereyağı sürmüyorum ve bunu reddediyorum.
1: Peki nedir o güzel kahvaltı? Bizim memleket usulü bir kahvaltı.
2: Aynen, benim yumurtam olur, peynirim, zeytinim, domatesim, salatam, varsa belki maydanozum, paprikam, ondan sonra işte belki işte salam, sosis, şu su, bu su olur, çayım olur.
1: Kızım sabahtan bittin yani. Sonra da kilo alıyorum, şeker. Ne yesem yarıyor. Peki sonra?
2: Dengeli bir beslenme. Sonra çoğunlukla bir şey yemiyorum aslında. Akşamları da değişiyor. Dün akşam Asya yemekleri yedik mesela. İşte arada Türk yemekleri yapıyorum. Onun dışında...
1: Asya yemeği yemeye bir yere gittiniz.
2: Yok, evde yaptım.
1: Evde
2: Asya. Ramen yaptım, evet.
1: Ha, peki.
2: Değişik şeyler pişiriyorum genellikle. Tatlı atıştırıyoruz. Paketli gıdalar falan ara sıra bazen. Tercihen sağlıklı olanlarını... Dün mesela film izledik, biraz cips yedik falan, böyle. Benim çok çok sıra dışı bir beslenmem yok benim.
1: Evet. Peki. Bu yemek meselesi tabii bizim memlekette de biz şişkoları, yani ben kendimi kastediyorum, seni değil. Türkiye'deki şişkoları kastediyorum. Bizdeki ıstırabım şu benim. Ne konuşulacaksa, kiminle buluşulacaksa İlla yenilecek. Yahu şunu bir bırakın, bazen kahve için buluşulabilir, bazen bir kadeh bir şey içmek için buluşulabilir, bazen hiçbir şey yiyip içilmeden buluşulabilir. Bu bizde yok. Bu bir nedir bu açlık? Herkes her toplantıya yemeğe davet
2: Vallahi
1: ediyor.
2: Vallahi ben de yapıyorum onu. Bizim oyun grubumuz var, iki haftada bir toplanıyoruz. Böyle türlü çeşitli kutu oyunları falan oynadığımız bir ekibimiz ve her buluşmada bu sefer ne yesek? Geçen taco gecesi yaptık, ondan önce lazanya yaptık, ondan önce mantı yaptık, ondan önce işte börek yapıldı falan böyle. Aşçı bir arkadaş da var tabii orada.
1: Ay, karnım acıktı.
2: Yiyoruz biz, biz yiyoruz.
1: Dikkat ediyor musun? Özellikle İngiliz stand-upçıları kültürler üzerinde konuşurken kendileri ve diğerleri yemekler üzerinden çok şakalaşıyorlar. Farkında mısın bilmiyorum.
2: Evet, evet.
1: Biz yemekler üzerinden şaka yapıyor muyuz? Yoksa nimettir, şakası yapılmaz, nimettir, gülünmez, dalga geçilmez mi diyoruz?
2: Yo, yapıyoruz da genelde bence bizim mutfağı her zaman övdüğümüz bir yerde oluyor yani.
1: Şey evet. Değil. Peki Almanların mutfağıyla kafa buluyor muyuz?
2: Hangi mutfak?
1: Güzel. Peki ne yiyorlar bunlar? Şey mi? Sosisle lahana mı yiyorlar sürekli?
2: Yani patates yiyorlar, işte ekmeğin üstüne bir şeyler, Austrich dedikleri, böyle ekmeğin üstünde türlü çeşitli, her mağazada görürsünüz böyle şeyler, bir şeyler sürüyorlar.

0: burada yetiştiği için Alman mutfağını tabii ki bilen birisi. Ve Türkiye'de waffle'lar yokken biz 90'larda bizim evde ne bileyim doğum günlerinde falan waffle'lar havada uçuşuyordu. Ha. Ben waffle yiyerek büyüdüm böyle 3 yaşında falan böyle.
1: Peki hiçbir yere gitmez mesela nedir o bir Alman yemeği ne yenir?
0: Yani annem evde hani aşırı fazla yapmaz çünkü çok basit şeyler oluyordu gerçi genelde de. Ne yeriz Alman yemeği? İşte şey vardır patates, Rinderrolade o da güzeldir. Böyle eti yuvarlak hale getirip böyle şey yiyorlar ve yanında da püre falan oluyor. Ha. Thüringen tabii şeyi vardır bratwurst, domuzla yapıyorlar onu ama şeyleri de var işte tercih edenlere veganı meganı falan da var böyle. Onun dışında... Knödeller var. Anneme ara ara bulamadım. Schwarzwaldekirsch bu bir tatlı. Orman meyveli pasta. Anneme bulamadım annem. Onu çok seviyor. Buraya ziyarete geldiğinde yemek istedi. Ve en son isyan ediyordu. Her yer cheesecake satıyor. Bunlar kendi kültürlerini unutmuş. Yozlaşmış. Almanlar yozlaşmış diye isyan ediyordu. Schwarzwaldekirsch bulamadık annemi.
1: Onu da merak ettim. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Dilara Ekinci. Geçen yıl Instagram sayfasında seçim öncesinde birçok Türk siyasetçiyle interviewlar yaptın. Evet. Peki bir işe yaradı mı? Onlar açısından.
2: Yani şöyle çok kısa bir süre kala yapmıştık ama bence az da olsa bir etkisi olmuştur. Çünkü yani belli başlı birkaç 10 bin izlenmesi olanlar oldu. Tabii ki bir partinin koca bir politikasının yanında bizim Instagram'a koyduğumuz bir kısa video.
1: Yo, çok etkili. Bence her şeyden daha etkili. Bütün billboardlardan, afişlemelerden vesaire.
2: Ama evet, kesinlikle. Çünkü başka bir yüzlerini göstermeye çalıştık aslında. Hmm. Zaten hani onların hiçbiri ciddi röportajlar değildi. Hmm. Dalga geçmeye çalıştık birazcık. Politikacılarla dalga geçebiliyor olmak çok güzeldi. Onun da yanı sıra tabii ki burada gerçekten bizimle Türkçe iletişim kuran, derdini Türkçe anlatmaya çalışan siyasetçiler çok az. Ve onlara gerçekten çok az sayıda bir Türkçe materyalden birini sunmuş olduk. Bence kesinlikle bir etkisi oldu, yani insan olarak tanımalarına yardımcı oldu partilerinden bağımsız.
1: Peki hemen hemen 3,5-4 milyon Türk kökenliden kaçı oy kullanıyor biliyor musun? Hiç böyle bir şey... Bir iletişimci olarak merak ettin mi?
2: Galiba böyle çeyreği gibi bir rakamı vardı sanırım. Bir kısmının tabii vatandaşlığı da var. Mesela ben henüz vatandaşlık almadım. Çünkü o yüzden oy kullanamıyorum gibi bir tarafı var.
1: Peki ama bu etkili tabii ki. Yani kimi eyaletlerde ya da şehirlerde, Türk popülasyonunun yüksek olduğu şehirlerde Almanlar... Örneğin işte belediye seçimlerinde falan böyle oluyor. Onlar Türkleri çok önemsiyorlar. Yani
2: kesinlikle evet. Ya bunu yapan işte kazanıyor diyebilirim birazcık daha. İşte Metropol FM'e de işte o seçim dönemi işte biz değişik partilerden kişiler gelmişti. Hmm. Yani aslında önemli ve etki gücü olan bir azınlığız biz burada bu konularda.
1: Evet tabii ki ve bana da hep şöyle geliyor. Bu kadar başarılı ve Alman sermayesinin, tırnak içinde söylüyorum, bu kadar büyük bölümüne sahip siyasette artık yönetici ve yönlendirici olan Türkler aslında bence kendilerini yeteri kadar önemsemiyorlar. Yani çok daha önemliler. Burada başlangıçtaki bizim tevazu sahibi birinci kuşağımızın, ardından ikinci kuşağımızın çalışkan, tevazu sahibi, kendini bilen, saygılı, efendi, bütün güzel sıfatları kullanabilirim. Bu insanların mirasıdır bu. Yani hiçbir şımarıklığı olmaması, kendini olduğundan fazla göstermeye çalışmaması bu ülke için, ama bu ülke için çok şey yapmış Türkler.
2: Kesinlikle evet. Benim dedem de onlardan biriydi. Benim dedem de buraya misafir işçi olarak gelmiş birisi. Annem de yıllarca burada çalışmış birisi ve hani bu ülkeye katkı dışında hiçbir şeyleri olmamış birisi. Hani herhangi bir zararı, bir şeyi, bir...
1: Tabii ki yok. Yani zaten ülke onlara ne verebilir ki? Ne verebilir ki? Çok fazla, çok, bence çok daha fazlasını borçlu.
2: Kesinlikle.
1: Almanya Türkleri borçlu. Borçlu. Zaman zaman hadi ülkenize dönün, artık sizi istemiyoruz. Ha, kusura bakma, şimdi politikam değişti, hadi bir daha gel. Sonra sana biraz haklar vereyim, bakayım ne yapacaksın filan. Yani böyle bir çocuğu eyler gibi kendisini bu kadar yükseltmiş bir halka aslında bence çok borçlu, her zaman da düşüyor. O zaman yani eğer bunu her şeyi alamıyorsak da bari onlarla kafa bulalım. Bu da bir yetenek ve seçenektir bir yandan da.
2: Yani evet, başa çıkmak için bu da lazım. Bu da yokmuş
1: mizah
2: gibi.
1: Lazım. Evet.
2: Bu da yokmuş gibi davranamayız çünkü.
1: Evet. Aslında mizah, değil mi? En barışçı ve en etkili güç. Aslında bir yandan bir silah ama kimseyi öldürmeyen, kimsenin canını yakmayan bir silah.
2: Kesinlikle mizah. Evet.
1: Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Dilara Ekinci. Peki son bölüme geldik. Burada konuğumdan bana Almanca bir kelime öğretmesini istiyorum. Sence bana yararlı olabilecek, aklımda tutsam iyi olur kelime nedir?
2: Ya ben gerne çok kullanıyorum. Gerne.
1: Yani işte, niye söylüyoruz bunu?
2: Ne bileyim, siz bana teşekkür ettiniz, ben gerne diyorum, rica ederim demek. Ben sürekli en çok kullandığım kelimelerden biri olabilir gerne.
1: Bir daha söyleyişini duyabilir miyim?
2: Gerne.
1: Gerne. Başarabildim birazcık.
2: Gerne. Fena değil, arada R var, orayı yumuşak gibi okursanız.
1: Gerne.
2: Gerne.
1: Gerne. Ben sabahtan akşama kadar böyle oturabilirim. Bir de havalı bir oturuşum olabilir. Yani adam hiçbir şey demediği halde. Yani. Biraz böyle seni bağışlıyorum gibi. Böyle bir yüksekten. Ha? Değil mi? Böyle hafif böyle bir şey tarafı da var. Bir büyülü tarafı da var. Ama sen güzel söylüyorsun. Bir daha söyle bakayım.
2: Gerne.
1: Ay, çok tatlıymış. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz Dilara Ekinci'ye. Bu 82 Berlin Stand-Up'a nereye geleceğiz? Biz bir adres falan yok mu? Bir tarif etsen bana.
2: Tabii bizim şöyle Münih ve Berlin'de düzenli gösteriler yapıyoruz. 82berlinstandup.com ve 82 Berlin Stand-Up Instagram sayfalarımızdan şovlarımıza ulaşabilirler.
1: Instagram'dan takip edersen
2: tabii.
1: Ve oradan da aslında adresi bulabilirim.
2: Evet ya, Berlin'de çünkü her hafta zaten salı günü Neukölln'deyiz. Götünde Weisheit diye bir kafede yapıyoruz. Onun dışında her salı gösterilerimiz var. Kalanları da her şehre gidiyoruz. Avrupa'da da yapıyoruz. Şu an bir arkadaşımız İspanya'da turnesi var. Bu akşam Madrid'de şovu var.
1: Vay be. peki tamam. 82 Berlin Stand Up diye aradığımızda ya Google'a yazdığımda ya Instagram'a yazdığımda zaten aslında gelip seni bulacağım.
2: Aynen öyle.
1: Harikulade. Dilara'cığım çok teşekkür ederim geldiğin için.
2: Gerne.
1: Ay.
2: Teşekkür ederim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Metropol FM Keyif programı devam ediyor.

sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler

0: coşku var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de'de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Metropol FM keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Aşkı var, heyecan var. Yeniden buluşmanın tarifsiz enerjisi var. Hazır olun. Özcan Deniz 16 Mayıs'ta Mannheim'da. Gecenin ritmi yükselecek. Kalpler aynı anda atacak. Özcan Deniz Mayıs ayında Almanya'da. Biletler eventim.de'de. Özcan Deniz, sakın kaçırmayın.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: her tasa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
3: Frekansındasın.
2: Metropol FM.

Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Yapıyoruz kızlarımla manifest. Biz de cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.